0: Sevgili dostlar, Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Komşusunun aç olduğunu bildiği halde tok karnına yatan bana iman etmiş olamaz. Sevgili dostlar, Peygamberimiz aynı şekilde hasta ziyaretlerine büyük önem verirdi. Hastaları ziyaret etmenin Müslümanların önemli görevlerinden biri olduğunu söylerdi. Mutlaka ziyarete gider, hastanın mutlaka halini hatırını sorar, onun için dua ederdi. Hastayı teselli eder, karamsar sözler söylenmesinden hoşlanmazdı. Bir hastanın durumu ağırlaşmışsa, sahabiler Peygamber Efendimiz'e haber verirlerdi. O da hastanın yanına gelerek, ruhunu teslim edinceye kadar ona dualarda bulunur ve başında beklerdi. Resulullah Efendimiz, tanıdığı başka dine mensup olan hastaları da ziyaret ederdi. Ashabtan biri öldüğünde cenaze evine gider, ölünün bağışlanması için dua eder, cenaze namazını kılar ve eğer hemen defnedilecekse bekler, yoksa geri dönerdi. Müslüman olmasa da önünden geçen bir cenaze varsa ayağa kalkar, yakınlarına acılarını paylaştığını gösterirdi. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Andolsun, Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Değerli Diyanet Radyo dinleyicileri, bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bizlere kulak verdiğiniz için, bizlere gönül verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda sevgili Peygamberimizin ibadetlerin yapılmasındaki örnekliğinden ve ahlakından bahsedeceğiz. Umarım sizler de burada olur, bizlere kulak verirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah. Sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim, öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin, istenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin, hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin, ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni, hüzünden azat eyle kalbimi, ateşten uzak eyle beni, hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya Selam, Ya Selam, sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim Aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim Aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim Aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, Ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni, nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı.
Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde. Bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir.
kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, Ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, Ya Basit, Ya Kabid, Ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, Ya Hafîn, öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, Ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni.

arasında an beni, yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz, izzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil, sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semi, ya Semi, yâre açık yâre, yâre açmaya yârene hacet. Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet. Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet. Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet. Ya Basir, ya Basir, körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerimi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

2. Psikolojik sorunlarım var, nasıl aşabilirim? Bir takım sıkıntılar içindeyim, ne yapacağımı bilmiyorum. Maddi bazı problemlerim var, altından nasıl kalkacağım? Bu türden şikayet ve yakınmaları bazen kendi iç dünyamızda, bazen de dışımızdaki insanlardan sıklıkla duyuyoruz, değil mi? Bize her konuda bir çıkış yolu sunan, yol gösteren, bizim sıkıntıya uğramamamız için gayret gösteren Allah Resulü, tam da bu tür durumlara ilişkin bize öyle üç şey söylemiş ki, bunları iyi anlasak, inansak ve hayatımızın temel ilkeleri kılsak, bu şikayet ve yakınmalar sıfırlanmasa bile minimum düzeye iner. Allah Resulü bir gün amcasının oğlu Abdullah bin Abbas'a bazı nasihatlerde bulundu. Bu nasihatlerin sonunu şu üç cümleyle bağladı. Bil ki Allah'ın yardımı sabırla beraberdir. Rahata kavuşma sıkıntıyla beraberdir. Zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. Bizim için sunulan şu güzel reçeteye madde madde bir bakalım. A. Allah'ın yardımı sabırla beraberdir. Kur'an bunu şöyle belirtiyor. Ey iman edenler! Sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Sabretmek demek bir zorlukla, sıkıntıyla, darlıkla karşılaştığında Allah ve O'nun takdirine isyan etmemek, bütün bunların bir imtihan olduğunu bilmek, kendini kapıp koyvermemek, yılmamak, yıkılmamak, dimdik ayakta durmaktır. Sabrı bulunmayan insanlar bir sıkıntıyla karşılaştığında yıkılırlar, bezerler, yaşama sevinçlerini kaybederler. Kimileri kendini içki ve uyuşturucuya vurur, kimi aklını kaybeder, kimi intihar eder. Sabredenlerse tünelin sonunda bir ışık belireceği ümidini korurlar. Karanlık gecenin sonunda güneşin doğacağına güvenirler. Hazreti Yusuf sabırla Mısır'a sultan olmadı mı? Hazreti Yakup evlat hasretine sabretmedi mi? Hazreti Eyüp sabırla hastalıktan kurtulmadı mı? Hazreti Nuh 950 yıl tebliğ ve daveti boyunca yalanlanırken, alay ve hakarete uğrarken sabretmedi mi? Sonunda ne oldu? Allah sabredenlerle beraberdir ifadesinden daha güzel, kalbi rahatlatan, insanın moralini yükselten, motivasyonunu artıran, güç veren bir ifade olabilir mi? Dayan ey kolum, arkanda ben varım, ben seninle birlikteyim diyen kudreti sonsuzun bu ifadesi ne kadar da güzel. B. Rahata kavuşma sıkıntıyla beraberdir. Rahata kavuşmayı kim istemez ki? Ancak bunun için sıkıntıyı, zorluğu göze almak gerekir. Eğer hiçbir sıkıntıyı göğüslemeden armut piş ağzıma düş mantığıyla rahata kavuşmayı arzuluyorsanız boşa kürek çekiyorsunuz demektir. Tarihte büyük işler başarmış insanlara bakın, hangisi sıkıntı çekmemiş? Şu an gayet rahat bir durumda gördüğünüz insanların geçmişlerini araştırın. Mutlaka büyük sıkıntı çektikleri olmuştur. Bir öğrenci takdir veya teşekkür almak istiyorsa derslerine çalışmak için sıkıntıya katlanmalıdır. Herkesin uyuduğu zamanda o ders çalışacak. Herkesin gezip eğlendiği bir anda o kitabıyla baş başa kalacak ki ileride rahata kavuşsun. Karınca kışın rahat edebilmek için yaz boyu rızkını yuvasına taşımakla uğraşmıyor mu? Kim ki ileride huzur ve rahat istiyorsa, şimdiki zamanında sıkıntıya katlanmayı göze almalıdır. Kim ki canını tatlı sayıp sıkıntıdan uzak duruyorsa, asıl o kişi büyük bir sıkıntıya katlanacaktır. Rabbimiz Kur'an'da takvaya yapışan, kendisinin koyduğu sınırlara riayet eden kimseler için sıkıntıların sona ereceğini,

0: ummadıkları şekilde rahatlığın meydana getirileceğini bildirerek şöyle buyuruyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Talak suresi 2 ve 3. ayetler. C. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Rabbimiz imtihan gereği her şeyi çiftler halinde yaratmıştır. İyi kötü, sıcak soğuk, yaz kış, büyük küçük, gece gündüz ve benzeri. İşte zorluk ve kolaylık da imtihan gereği yaratılmış zıt çiftlerdendir. Bir zorluk söz konusu olmuşsa bunun karşılığında mutlaka bir kolaylık da gelecektir. Bir yokuş varsa bu yokuşun inişi de olacaktır. Başka türlüsü mümkün değildir. Bu sebeple Rabbimiz hem de üzerine basa basa tekrar tekrar şöyle buyurur. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnşirah suresi 5 ve 6. ayetler. Öyleyse zorlukla karşılaştığında sakın sanki bundan sonra ölünceye kadar hep o zorlukla kalacakmışsın gibi düşünme. Ateşi Hazreti İbrahim'e serinlik ve esenlik kılan Allah dilerse zorluk içinde kolaylık yaratmasını da bilir. Allah Resulü ne de güzel öğütler veriyor. Bizim din ve dünyamız için, ruh sağlığımız için ne kadar hayırlı tavsiyelerde bulunuyor. Bir kimse Kur'an ve sünnetin aydınlattığı nurlu yol üzere yürürse, o kimsenin ruhi bunalıma, psikolojik sorunlara düşmesi söz konusu olmaz. Rabbimiz bizleri her türlü zorluk, sıkıntı durumlarında Allah Resulü'nün bu sözünü hatırlayarak gereğini yapan ve felaha, salaha ve rahata kavuşanlardan eylesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Hazreti Peygamber, bir sabah vakti Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette hemen önümde senin nalınlarının sesini işittim," diye sorar. Bilal radıyallahu anh ise Efendimizin bu sorusuna, "Ey Allah'ın Resulü, doğrusu benim işlediğim ve en çok faydasını umduğum amel, gecenin veya gündüzün bir saatinde tertemiz paklanıp, sonra da o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar kıldığım namazdır," şeklinde cevap verir. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir."

Ne keyfim kaldı, ne de neşem. Şiirlerim sahipsiz, sen yoksun diye. Duman tütüyor şimdi gönül köşem. Ateşim İbrahim'siz, sen yoksun diye. Kimse bilmiyor, usulca kanıyorum. Ay gecemi kuşattı, sana uyanıyorum. Semahtayım, hasretine cem ediyorum. Gülbenkler dilsiz, sen yoksun diye.

Güzelliklerin mimarı gözlerini getir. Yılların feda olsun, koy heybene götür. Esrar dede zem etti satır satır. Şairler sözsüz, sen yoksun diye. Hayyamda demlensin sözlerim. Zifiri sevdalarda kırılsın sazlarım. Gözlerin beşiğinde düşlerimi sallarım. Ninniler namesiz.

hallac olup taşlandım aşk pazarında. Adını haykırdım Ferhat'ın mezarında. Boğuldum defalarca ayrılığın girdabında. Ölümler ecelsiz, sen yoksun diye. Yoksun şimdi, ahuzarım söylesin. Nabi dile gelsin, inkisarım söylesin. Gamzelerin deruni intizarım söylesin. Şu gönül sahipsiz, sen yoksun.

İnsan bilmek ister. Sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza gerilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın penhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz

Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. İşte bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz, bunlar da ellerimiz.

öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize, senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

Beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak, yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları. Duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşirah, inşirah, inşirah.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an'ın temel konuları kitabından sizlere her cüzden 3 mesajı aktarmaya devam ediyoruz. Bugün

dördüncü cüzdeyiz. Dördüncü cüzün teması, İslam toplumu bilinç eğitimiyle inşa edilir, inandıklarını tebliğ edenler, sonra kadere iman edip insanların haklarını çiğnemekten kaçınanlar, bu yolda üçüncü adımı atmış olurlar. Dördüncü cüzde Ali İmran suresinin son tarafı ve Nisa suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki üç mesaja göz atacak olursak, ilk başlık olarak tebliğ başlığı gözümüze çarpıyor. Ali İmran suresinin baş tarafında Hristiyanların hatalarından bahsediliyor. Bu hataları müteşabih, yani akılla bilinemeyen karmaşık konularda tevil yapmaları, babasız doğmasından dolayı Hazreti İsa'ya Tanrı'nın oğlu demeleri, bir de ruhbanlık diye bir sınıf uydurup tebliğ ve cihadı terk etmeleriydi. Onların müteşabihteki hatalarına, Hazreti Adem'in de annesiz ve babasız yaratıldığı halde ona Tanrı'nın oğlu denilmediği hatırlatılıp, Hazreti İsa'nın da aynı şekilde yaratıldığı ve onun da insan olduğu açıklandı. Bu cüzde ise onların ikinci hatası ruhbanlığa cevap verilmektedir. Ruhbanlıkla bir köşeye çekilme yerine ülke içinde tebliğ yapılması, ülke dışından gelen saldırılara karşı da cihat ve savaş yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Savaşın bir takım sonuçları ve problemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yenilmek ve mağlubiyettir. Allah Teala burada Uhud Savaşı'nın sonucu üzerinden Müslümanların nasıl davranmaları ve münafıkların propagandasına karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır. Bu cüzdeki ikinci mesaja baktığımızda Allah'ın takdirine teslimiyet başlığını görüyoruz. Bu cüzün sonundaysa güzel bir dua vardır. Bakara suresindeki muhkem ayetlerde hata yapılmaması, hataların affedilmesiyle ilgili duadan sonra Ali İmran suresinde de müteşabih konularda hata yapılmamasıyla ilgili bir dua bulunmaktadır. Bunun çaresinin Allah'ın gücünü, otoritesini anlamak ve teslim olmaktan geçtiği açıklanmaktadır. Ve üçüncü mesajsa toplumsal hak bilinci. Ayrıca bu cüzde Nisa suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Nisa suresinde savaş sonrası toplumlardaki problemler ve çözüm yolları anlatılmakta, yetimler, miras, vasiyet ve ahlaki seviyenin korunmasıyla ilgili hükümler açıklanmakta ve şahsiyetli bir toplumun inşası emredilmektedir. Bizlere kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdolsun. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dördüncü cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrailoğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah hakkında yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey ehli kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap! Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayınız. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Bir gün ki nice yüzler ağaracak, nice yüzler de kararacaktır. Yüzleri kararanlara, iman ettikten sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmiş olmanız yüzünden tadın azabı denir. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada onlar ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Bunları sana gerçek olarak okumaktayız. Allah hiçbir varlığa zulmedilmesini istemez. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İşler dönüp dolaşıp Allah'a varır. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu. İçlerinden inananlar da var. Fakat çoğu yoldan çıkmıştır. Onlar size incitmekten başka zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa geri dönüp kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Allah'tan bir ipe,

insanlardan bir ipe tutunmadıkça, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş, Allah'ın gazabına uğramışlar ve aşağılanmaya mahkum olmuşlardır. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendir. Bu cüretleri de onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır. Hepsi bir değildir. Ehli kitaptan öyle bir topluluk var ki, geceleri ibadete durup Allah'ın ayetlerini okur, secdeye kapanırlar. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler ve hayırda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. Ne hayır yaparlarsa bilsinler ki karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah kötülükten sakınanları bilir. İnkar edenlerin malları da çocukları da Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların bu dünya hayatında harcadıklarının misali, kendilerine zulmeden halkın ekinine isabet edip onu helak eden kavurucu bir rüzgardır. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar, sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışızdır, eğer düşünüyorsanız. Size gelince, bakın siz onları seviyorsunuz ama onlar sizi sevmiyorlar. Siz kitabın tamamına inanıyorsunuz, onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık diyorlar, yalnız kaldıklarında ise size karşı öfkelerinden parmaklarını ısırıyorlar. De ki, öfkenizden çatlayın, şüphesiz Allah kalplerde olanı bilmektedir. Size bir iyilik gelirse bu onları üzer ama başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Eğer sabreder ve sakınırsanız onların tuzağı size hiçbir zarar vermez. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Hani sen sabah erkenden savaşmak için müminleri mevzilere yerleştirmek üzere ailenden ayrılmıştın. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. O zaman sizden iki bölük, Allah onların velisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki Allah size zayıf ve çaresizken Bedir'de de yardım etmişti. Allah'a isyandan sakının ki şükretmiş olasınız. O zaman inananlara şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? Evet, eğer siz sabır gösterip itaatsizlikten sakınırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile, Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. Allah bu yardımı inkar edenlerin bir kısmını helak etmek veya onları ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için yapmıştır. Resulüm, bu işte senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tevbelerini kabul eder veya onları cezalandırır. Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Kafirler için hazırlanmış ateşten sakının. Allah'a ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz. Rabbinizin mağfiretine mazhar olmak ve takva sahipleri için hazırlanmış olup gökler ve yer kadar geniş olan cennete girmek için yarışın. Onlar takva sahipleri bollukta da darlıkta da
Allah yolunda harcayın.

üzerler, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever. Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler. İşte onların yaptıklarının karşılığı Rableri tarafından bir bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada temelli kalacaklardır. Böyle amel edenlerin mükafatı ne güzeldir. Sizden önce nice uygulamalar geçmiştir. Yeryüzünde gezin de yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir bakın. Bu Kur'an insanlara bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer inanmışsanız, şüphesiz en üstün olan sizsiniz. Eğer siz Uhud'da bir yara aldıysanız, bilin ki o toplulukta benzeri bir yara almıştı. O günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz ki, Allah gerçek müminleri ortaya çıkarsın ve uğrunda şehitleri olsun diye. Allah zalimleri sevmez. Bir de Allah iman edenleri günahlardan arındırmak, kâfirleri de yok etmek için böyle yapıyor. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri ortaya çıkarmadan ve sabredenleri belirlemeden cennete gireceğinizi mi sanıyordunuz? Gerçek şu ki ölümle karşılaşmadan önce onu istiyordunuz. İşte şimdi onu apaçık görmektesiniz. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki Allah'a asla bir zarar vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir. Hiçbir kimse Allah'ın yazılıp bir süreye bağlanmış izni olmadan ölmez. Kim dünya nimetini isterse ondan kendisine veririz. Kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar. Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözü şunu demekten ibaretti. Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı arttır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini ve ahiret nimetinin de güzelini verdi. Allah işini güzel yapanları sever. Ey iman edenler! Eğer inkar edenlere uyarsanız, sizi gerisin geri döndürürler de sonra hüsrana uğramış olursunuz. Oysa sizin Mevlanız, koruyup kollayanınız Allah'tır ve O yardımcıların en iyisidir. Kâfirlerin kalplerine korku salacağız. Çünkü onlar hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği şeyi ona ortak koştular. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür. Andolsun ki Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Hatırlayın ki onun izniyle kâfirleri öldürüyordunuz. Ama Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşediniz, emre itaat hususunda birbirinizle tartıştınız ve emre aykırı hareket ettiniz. İçinizden kimi dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordunuz. Derken Allah denemek için onların karşısında sizi bozguna uğrattı. Sonunda yine de sizi bağışladı. Allah müminlere karşı lütufkardır. O zaman siz dönüp hiç kimseye bakmadan yukarı doğru çekiliyordunuz. Peygamberse arkanızdan sizi çağırıyordu. Kaybettiklerinizin ve başınıza gelenlerin üzüntüsüne katlanabilmeniz için söz tutmamanıza karşılık Allah size tasa üstüne tasa verdi. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra o kederin ardından Allah size bir güven, bir grubunuzu kendinden geçiren uyuklama

Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda, aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan, hiç şüphe yok onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz, Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Rableri onların dualarına şöyle karşılık verir: Şüphesiz ben, erkek olsun, kadın olsun ki birbirinizden meydana gelmişsinizdir, sizden bir şey yapanın emeğini asla boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda eziyete uğratılanların, savaşanların ve öldürülenlerin, işte onların günahlarını elbette sileceğim. Andolsun ki Allah katından bir mükafat olarak onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Şüphe yok ki nimetin güzeli Allah'ın katındadır. İnkar edenlerin gönüllerince diyar diyar dolaşmaları sakın seni yanıltmasın. Kısa süren bir faydalanma, sonra sığınakları cehennem, ne kötü bir mesken. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlara, Allah katından bir ikram olarak altından ırmaklar akan cennetler vardır. Orada temelli kalacaklardır. Allah katındaki mükafat iyi kimseler için daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki, hem Allah'a hem size indirilene hem de kendilerine indirilmiş olana inanırlar. Allah'a karşı saygı duyup Allah'ın ayetlerini az bir pahaya değişmezler. İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Şüphesiz Allah hesap görmekte çok çabuktur. Ey iman edenler! Sabredin, kararlılıkta yarışın, düşmana karşı hazırlıklı olun, birbirinize dayanıp bağlanın, Allah'a karşı gelmekten sakının ki başarıya ulaşabilirsiniz. Nisa Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan Rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah'a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Yetimlerin hakkına riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız, tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan cariye ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Eğer onların yeterli fikri olgunluk düzeyine eriştiklerini tespit ederseniz, hemen mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler de mallarını alacaklar diye o malları israfla ve tezelden yiyip tüketmeyin. Zengin olan veli yetim malına tenezzül etmesin. Yoksul

olan da kararınca yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. Azından çoğundan belli pay. Varis olmayan yakınlar, yetimler ve yoksullar, miras taksiminde hazır bulunurlarsa, bundan onları da rızıklandırın ve onlara güzel söz söyleyin. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bırakmış olmaları halinde, onlar hakkında endişe duyacak olanların, başkalarının yetimleri içinde kalpleri sızlasın. Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe iki kadın payı kadar vermenizi emreder. Mirasçılar ikiden fazla kadın iseler, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa anne babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da anne babası ona varis olmuşsa annesinin hakkı üçte birdir. Ölenin kardeşleri varsa annesinin payı vasiyetten ve borçtan sonra altıda birdir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının annesi, babası ve çocukları bulunmadığı halde malı diğer mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa vasiyetten ve borçtan sonra her birinin payı altıda birdir. Bundan fazlaysalar üçte bire ortaktırlar. Kimse zarar görmesin. Allah'ın hükmü budur. Allah her şeyi bilendir, hilim sahibidir. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kazanç budur. Kim de Allah'a ve peygamberine itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tutun. İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tevbe eder, durumlarını düzeltirlerse artık onlara eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden, çok esirgiyendir. Allah'ın kabul edeceği tevbe, ancak bilmeden kötülük edip de sonra tezelden pişmanlık getirenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çattığında ben şimdi tevbe ettim diyenlerle kâfir olarak ölenler için kabul edilecek tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmek için evlenme ve boşanma konusunda engel çıkarmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi,
ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz onu iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi geri alacaksınız? Birbirinizle beraber olduğunuz halde, üstelik onlar sizden sapasağlam bir söz de almışken, onu geri mi alacaksınız? Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın nikahladığı kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir edepsizliktir, iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur. Anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeşin kızları, sizi emziren anneleriniz, süt bacılarınız, eşlerinizin anneleri, kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla birleşmiş değilseniz, nikah ortadan kalktığında kızlarını almanızda size bir sakınca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım, toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız. Bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsak nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her sözümüzde ve her davranışımızda senin rızanı aramayı nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine, hakikat yolunda özgür, umutlu ve ilim sahibi nesiller ihsan eyle bizlere.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Bir şiir daha başlıyor. Ama bu asırlık bir şiirdir. 14 asırlık bir şiir. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesidir. Şimdi o güne gidiyoruz. Yine bir yolculuğa çıkıyoruz. Yeni bir yolculuğa. Zaman ötesi zamanda, ulvi bir vakitteyiz. Ve sanki biz şimdi asr-ı saadetteyiz. İzhir ve celil otlarının o hoş kokusu yayılır. Mecenne sularının sesi gelir uzaktan. Şame ve Tufeil dağları ninni söyler sahraya. Her şey uysaldır. Her şeyde nazlı bir gül edası. Onun edası ve onun sohbeti. Dinleyenler sahabe topluluğu. Sanki başlarında bir kuş var ve sanki o uçmasın diye pür dikkat onu dinliyorlar. Aileden, maldan ve amelden bahsediyor. Sohbet bitince Abdullah bin Kürz izin istiyor. Ya Resulallah, anlattıklarınızı şiir halinde söyleyeyim mi? İzin verir misiniz? Hazreti Peygamber olur buyuruyor. Ve Abdullah bin Kürz şiirine başlıyor. Ailem, yaptıklarım ve ben sanki üç kardeşiz. Ölüm yaklaştığında onları çağırıp konuşan biri gibiyiz. Adam kardeşlerine der ki, ölüm kapımı çaldı. Bana yardım edin. Geri dönülmez bir yolculuk başlıyor. Uzun ve güvenilmez. Bu hal karşısında bana nasıl yardım edebilirsiniz? Malı der ki, benden ayrılmadığın sürece her istediğini yerine getiririm. Ama ayrılık olursa aramızdaki dostluk biter. İstediğini benden şimdi al. Çünkü yakında ben savrulan kumlar arasına katılacağım. Başka insanların olacağım. Beni sonraya bırakma. Harca. Hızla yaklaşan ölüm gelmeden elini çabuk tut. Hayır yap. Ailesi de şöyle der. Ben seni cidden sever. Seni herkesten üstün tutarım. Gücümü, kuvvetimi senin için harcar. İyiliğini isterim. Ama iş ciddileştiğinde senin için ölemem. Ardından gözyaşı dökerim. Yüksek sesle ağlarım. Seni hayırla yad ederim. Cenazende bulunur. Gireceğin kabre kadar, o son durağına kadar hasretle tabutunu taşır. Sonra geri dönerim. Sanki aramızda hiçbir şey yokmuş gibi. Hiç birbirimizi sevmemiş gibi. Hiç birbirimizden sevgi görmemiş gibi. İşte insanın ailesi, işte desteği ve işte gerçek yüzü. Sonra ameli konuşur insana. Ben senin kardeşinim der. Sarsıntıların dehşetli anında benim gibi bir kardeş bulamazsın. Benimle mezarda karşılaşacaksın. Orada seni savunacağım. Hesap günü ağır gelmesi için gayret gösterdiğin kefeye oturacağım. Beni unutma, değerimi bil. Ben üzerine titreyen merhametli bir öğütçüyüm. Seni hiçbir zaman yalnız bırakma. İşte senin amelin. Vuslat günü kavuşacağın güzel amellerin. Abdullah bu şiiri okuyunca Resulullah ve arkadaşları ağladılar. Ve o günden sonra Hazreti Abdullah ne zamanki bir topluluğun yanından geçse kendisini çağırır, şiirini okumasını rica ederlerdi. O da okurdu. Ve yine gözyaşı, yine çağlayan sahabe yürekleri. Bu şiir asırlık bir şiirdi. 14 asırdır okunan bir şiirdi. Peygamber sohbetinin şiirleşmiş ifadesiydi.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. Ez-Zahir. Varlığı aşikar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkların derininde kendini gösteren, Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Ortaya çıkmak, belirgin olmak, üstün olmak, galip gelmek, yardım etmek anlamlarındaki zuhur kelimesinden türeyen

0: zahir esması, varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından belirgin olan anlamına gelir. Batın esmasıyla anlam yakınlığı olan ve birlikte kullanılan zahir esması, Allah'ın varlığının kendini bütün varlıklarda gösterdiğini ifade eder. Elimizin tuttuğu, gözümüzün gördüğü, dilimizin tattığı her şey, iletişim kurduğumuz bütün varlıklar, etrafımızı çevreleyen alemin her zerresinde kendini gösterir Rabbimiz. Bu nispetle varlığı aşikardır aslında. Ama nasıl? Gelin bunun üzerine biraz düşünelim. Bir veli toplantısına katılan velilerin olduğu sınıfa giren bir öğretmen, her bir ana babanın yüzünde evladını görür. Onlarla konuştukça, dillerinden dökülen kelimeleri alıp tavırlarını gördükçe evladının kimin izlerini taşıdığını da anlar. Bu falancanın annesidir, şu filancanın babasıdır diyebilir, değil mi? Elimizde büyüyen, terbiyemizden geçen evladımızın bizden izler taşıması kadar normal ne olabilir? Aksi olsa hayatın akışına aykırı görürüz. Peki şimdi düşünelim. Etrafımızda bir alem var. Biz yokken de vardı. Biz varız ve bizimle birlikte bizden bağımsız olarak var olmaya devam ediyor. Bizim ne gökteki yıldızdan, ne ertesi gün havanın nasıl olacağından, ne ağaçtaki yapraktan, ne toprağın derininde saklanan tohumun ne zaman filizleneceğinden haberimiz var. Dört duvarın arasında kendi dünyamızda olan biteni dengelemeye uğraşırken bile, yarın ola hayrola diyoruz. Plan yaparken her planın her vakit tutmayacağını biliyoruz. Olayların, etrafımızdaki insanların davranışlarının üzerinde hükmümüzün geçmediğinin farkındayız. Ayrıca biliyoruz ki biz hiç müdahale etmesek de o alemler işlemeye devam edecek. Biz karışmadan da olaylar olmaya devam edecek ama her şeyi altüst olarak, birbirine karışarak değil, bir nizam içinde yürüyecek. Peki bu alemin bir Rabbi yok mudur? Aleme bakınca Rabbini görmez mi insan? Bir evladın Rabbini, terbiye edenini yüzünden anlayan, alemin yüzünden Rabbini anlayamaz mı? İşte Allah'ın kendini göstermesi böyledir. İnsanın gözü Rabbinin nurunu zahiren görebilecek kapasitede değildir belki ama kalbi Rabbinin varlığını görebilecek kadar derin ve hassas yaratılmıştır. Allah insanın kalbine tecelli eder, kalbine gösterir kendini. Bu yüzden de insanın kalbini serin ve temiz tutmasını ister. Rabbimiz bizi kalbi mutmain kullardan eylesin. Allah zariftir. Zarafetinin en büyük örneği de kendini nimetlerinin arkasına gizlemesindedir. Hiçbir nimetini insanın gözüne sokmaz, hiçbir nimetini kullarının başına kakmaz. Kulun nimeti değerlendirirken fikir yürütmesini, kendi bulmasını diler. Bu yüzden insana gören bir kalp gerekir. Bizim günlük hayatımız o kadar hızlıdır ki tefekkür etmeyi özel bir görev olarak görürüz ve oturup düşünecek vaktim yok ki der, sırtımızdan yük atıyormuş gibi mesuliyeti alıp kenara koyarız. Halbuki insanı diğer bütün varlıklardan ayıran en bariz özelliklerinden biridir düşünmek. Düşünmeden geçirdiğimiz bir an var mı? Düşünmeden yaşamak mümkün mü? Rabbimiz bizden oturup saatlerce düşünmemizi mi istiyor? Yoksa baktığımız her yerde bir an, belki birkaç saniyelik zamanda "Sübhansın Rabbim" dememizi mi? İnsan Rabbini hatırlamakla mükellef. Uzun uzun düşünmek, bir bulutun, kuşun, çocuğun, çiçeğin üzerine kafa yormak elbette ayrı lezzetlidir ama bütün bunlara vaktinin olmadığını söyleyen bir insan da rahatlıkla başına gelen olaylarda "Ne yapayım şimdi Rabbim?" diyebilir. Bir musibette "Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz" diyerek nerede durduğunu hatırlayabilir. Bir ikramda "Rabbim bu sendendir, hamdolsun" demek ağır değildir. Bir hüzünde "Rabbim, kullarına kaldıramayacağı yükler yüklemezsin, sen rahmet sahibisin, yükümü hafiflet" diyerek sığınabilir. Demek ki niyet önemli. Niyeti olan insan her an her yerde birkaç saniye bile olsa durup kalbiyle bakabilir, Rabbini görebilir. Rabbimiz bizi hakkı görenlerden eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Allah kendini alemde aşikar etmiştir. Ama ancak üzerine düşünüp, aklını kullanarak, kalbiyle bakarak görmeye niyet edenlerin görebileceği şekilde aşikar etmiştir. O halde benim görmeye niyet etmem gerek. Zaten her işin öncesinde, sonrasında, oluşunda ve bitişinde Rabbim var. Benim sadece görmem gerek. Her şeyi Allah'a yoruyorsun, zorluyorsun diyenlere kulak asmadan, zorlamadan, zorlanmadan, akışına bırakarak sadece niyet etmeliyim. Bilirim ki ben neye niyet edersem Rabbim o işte yolumu açar. Ben Rabbimi bilerek, fark ederek, hissederek yaşamaya niyet etmeliyim. O kadar ki baktığım her yerde, yaşadığım şu dünyada, her şeyin üzerinde olan, rahmet eli her şeyi kavrayan, her gizliyi bilen, her olanı gören, her varlığın varlığına her an müdahale eden bir Rabbim var. Her şey Rabbin aynası. Ben de Rabbimin aynasıyım. Kendimi Rabbin aynası olarak görebiliyor muyum? Rabbimin kalbimde karşılığı var mı? Kalbim hissediyor mu Allah'ın tecellisini? Benim buna uğraşmam gerek. Rabbim zahirdir. Bana görebilecek kalp gerek. Ben kalbimi temizlemeye uğraşırım. O zaman bakışım da temizlenir, görüşüm de. Dilerim ki Rabbim beni samimiyetim hürmetine kendine yakin eyler de onu görebilmenin tadını alanlardan olurum. Her şeyin fevkinde olan ya zahir, bilirim ki ben bir hiçim. Beni var eden, tutan, koruyup gözeten sensin. Aleme sahip çıktığın gibi bana da sahip çıkar, rahmetini üzerimden eksik etmezsin. Sana olan muhtaçlığımı benim aleyhime kullanmazsın. Sana sığınmak benim kuvvetimdir. Sana muhtaçlığım onurumdur. Beni lütfunla kıymetlendir Rabbim. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan dua

yazık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 5 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 9 Mayıs 1442. Tarihte bugün 93 Harbi Kahramanı Nene Hatun'un vefatı 1955. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefatı 1982. Arka sayfa. Günün konusu. Müslümanın hasleti. Hüsnü zan. İyiliğin emaresi olan hüsnü zan, iyimser olmak, kötü düşünceleri bertaraf etmektir. Hayır dilemek, hayra yormak, kişiler ve olaylar hakkında art niyetli olmamaktır. Müslümanın hayatında bu bakış açısı esas olmalıdır. Aksi ispatlanmadığı sürece hüsnü zandan vazgeçilmemelidir. Aksi takdirde insan hayatını, onurunu rencide edecek birçok olayın önüne geçilemez. Hüsnü zan, yani iyi düşünmek, hüsnü edepten ileri gelir. Kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Allah hakkında hüsnü zan beslemek, onun af ve mağfiretini ummak güzel bir ibadettir. İbadetin güzelliğindendir hadisi bu anlamda insanın bütün varlığıyla Allah'a yönelmesi gerektiğine ve yaptığı ibadetlerin kabul olacağına dair hüsnü zan beslemesinin de ayrıca ibadet olduğuna işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığı takdirde hüsnü zanının başlangıcı da insanın kendisini yoktan var ederek kainatı hizmetine sunan Rabbine karşı iyi duygular beslemesidir. Bir hadis. Hepiniz mutlaka Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek sizi affedeceğini umarak can verin. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Anarken aşıklar Allahu Allah, yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır, hoştur seyri illallah.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
0: Reklam.
6: Hayırlı sabahlar. Az sonra.

0: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
8: hayırlı günler diyenler,
9: karşılıksız sevenler,
10: kadir kıymet bilenler,
11: üzerine güneş değmeyenler,
12: hesap etmeden verebilenler,
13: ben değil biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,

0: yol olan,
1: yolda olanlara
2: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
3: Hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 22 Mayıs Cuma. Haftanın son iş gününde sabahın bereketini hep birlikte karşılamanın huzurunu yaşıyoruz. Yoğun bir haftanın ardından Cuma'nın ferahlığını, yeni bir günün umudunu ve sabahın bereketini sizlerle paylaşmak üzere yine buradayız. Evinde güne hazırlananlara, yollara düşenlere, mesaisine yetişmeye çalışanlara, okul yolundaki evlatlarımıza gönülden selamlarımızı iletiyoruz. Bugünün hayırla, kolaylıkla ve bereketle geçmesini diliyoruz. Gönlünüz huzurlu, işleriniz rast gitsin, cumanız mübarek olsun diyoruz. Hayırlı sabahlara, hoş geldiniz.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90. Gündem.
1: Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca sizleri gündemden haberdar etmek üzere birlikte olacağız. Dünden bugüne yansıyan gelişmeleri gazete

manşetlerini, haber kaynaklarına düşen son dakika bilgilerini ve günün öne çıkan başlıklarını sizlere aktaracağız. Güne başlarken ülkemizden ve dünyadan neler olup bittiğini birlikte takip edecek ve gündemin nabzını tutacağız. Elbette sabahımıza eşlik edecek birbirinden güzel eserler de olacak sizlerin mesajlarıyla birlikte. Hayırlı sabahlarda birlikteliğimiz sürüyor ve bu saat içerisinde öncelikle gündemin satır başlarına göz atalım. Günün en dikkat çekici gelişmelerinden bir tanesi şüphesiz CHP'nin 38. olan kurultayının iptaliydi. Efes tatbikatından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen mesajlar önemli. Bunların altını çizeceğiz ve sizlerle paylaşacağız. Motorine indirim geldi. Ne kadarlık bir indirim var? Ayrıntılarına bakacağız ve sağanak yağış, aşırı sağanak yağış ülkemizin farklı şehirlerinde olumsuzluklara yol açtı. Hatta bir şehrimizde can aldı. Farklı şehirlerde neler yaşandı ve ne kadar devam edecek? Bunların ayrıntıları da yine bu önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle paylaşıyor olacağız. Yayınımızda olacak. Dilerseniz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına göz atalım. Efes'te dosta güven, düşmana gözdağı başlığıyla haber görülmüş. Efes 2026'nın sadece bir tatbikat olmadığını belirten Başkan Erdoğan, dostlara güven aşılamış, Türkiye ile ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakmıştır, diyor. Tatbikatta verdiği mesajların ayrıntılarına bakalım. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yüksek teknolojili yerli ve milli silahların başarıyla kullanıldığı Efes 2026'nın bir tatbikatın çok ötesinde anlamı var. Karanlık senaryolar yazılırken başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Tarih Türk milletiyle dostluğun neler kazandırdığının, husumetinse neler kaybettirdiğinin sayısız örnekleriyle doludur. Türk ordusu ülkesinin güvenliğinin teminatı, bölgesel ve küresel barışında en önemli güvencesidir. Caydırıcılığımızı arttırıp savunma yeteneklerimizi güçlendirerek Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz, demiş. Bu arada nasıl bir tatbikat oldu, buna dair hem fotoğraflarla haber destekleniyor hem de bilgiler veriliyor. Hedefler tam isabet denilmiş. Mehmetçik yerli savunma sistemleriyle Türkiye'nin gücünü dünyaya gösterdi. Atak helikopterleriyle Bayraktar TB3, Akıncı TİHA, Aksungur SİHA havada, Atmaca füzesi, Fırtına ve Boran obüsleriyle Karaok roketi de karada şov yaptı deniliyor. Şaibeli kurultay iptal başlığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçmesine hükmeden kararda delege iradesi menfaatlerle yönlendirildi denildi. CHP'nin 38. olağan kurultayı ve sonrasındaki İstanbul İl Kongresi mutlak butlanla sakatlandığı gerekçesiyle iptal edildi. Bir başka başlık, mutfağımız Anadolu'nun ruhunu dünyaya taşıyor şeklinde. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan bir sofrada miras temasıyla düzenlenen Türk Mutfağı Haftası programına katıldı ve şöyle diyor. Türk mutfak mirasının yüzyıllarla ifade edilen bir medeniyet yürüyüşü olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, mutfağımızı ve soframızı bir medeniyet okulu olarak görüyoruz, diyor. Bir başka haber, dünya etnosporda buluştu. Farklı coğrafyaların geleneksel sporlarını ve kültürlerini buluşturan 8. Etnospor Kültür Festivali kapılarını açtı. Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, çocuklarımız burada kültürel zenginliğin kıymetini yaşayarak anlayacak, diyor. Günün öne çıkan haberlerini Sabah gazetesinin birinci sayfasından bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii yolda olanlar, bizleri dinleyenler, sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınızla bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. İstanbul'dan Karan ve Kerem, Biricik halamız Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istiyorum, demiş. Notlarımızın arasına alıyoruz. Bir başka mesajımız Kahramanmaraş'tan Osman Erdem'den geliyor. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Aleyküm selam. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerinin ve tüm Diyanet camiasının cuması mübarek olsun. Bu mübarek günün hayırlara vesile olmasını diler. Dualarınızın kabulünü niyaz ederim, demiş. Hayırlı cumalar dilekleriyle bizlere mesajını gönderiyor. Evet, bugün cuma hutbesi de
oldukça anlamlı ve son derece önemli bilgiler ve tavsiyeler içeriyor. Söz ahlakı ve sosyal medyadan bahsediyor Cuma hutbesi. Birazdan şöyle satır başlarına göz atarız, neler söylüyor ve bizlere nasıl hitap edilecek hutbelerden, minberlerden, onları da sizlerle paylaşacağız diyelim. Ama öncesinde güzel bir eser dinleyelim.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sabahın bereketini birlikte paylaşıyoruz ve sizleri gündemden haberdar etmeye çalışıyoruz. Trafikte bizi dinleyenler, yollara dikkat, aman diyoruz, emniyet kemerimizi sakın çıkartmayalım ve seyir mesafemize de o anlamda dikkat edelim. Sevdiklerimize sağlıklı, selametle ulaşmak için bunu yapmayı mutlaka ihmal etmeyelim diyoruz. Aşırı yağışlar Türkiye'nin farklı bölgelerinde olumsuz durumlara sebep oldu. Hatay özellikle sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Hatay'ın bazı mahallelerinde 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi de kayıp, hala arama çalışmaları devam ediyor. Kentin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Tabii burada da acı bir hikaye ortaya çıkıyor. 15 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki oğlu. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren bir annenin sözleri. Olay gecesi evlatlarını yeni evli olan kızının evine gönderdiğini ifade ediyor. Ölen oğlumu kepçeyle buldular. Birinin de çamurun içinden ayakları görünüyormuş dedi. Hakikaten çok acı bir durum. Allah rahmet eylesin diyoruz ve bir an önce diğer kayıpların da bulunmasını temenni ediyoruz. Hatay'da bunlar yaşandı ama farklı şehirlerde de yine sağanak yağışın olumsuz etkileri var. Tokat'ta taşkın riski nedeniyle 4000'in üzerinde hane tahliye edildi ve İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapılmıştı dün. Özellikle Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak devam ediyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, Bolu'da, Karabük'te ve Niğde, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, bu bölgelerde de Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa çevrelerinde de yine kuvvetli yağışlar var. Ani sel ve su baskınlarına karşı yetkililer uyarıyor vatandaşlarımızı. Bir indirim haberi var. Motorine gelen indirim gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı ve fiyatlar bu şekilde güncellenmiş. Motorinin litre fiyatında 2.35 lira indirim yapıldı. İndirim sonrası motorinin litresi İstanbul'da 67.02 liraya, Ankara'da 68.14 liraya, İzmir'de 68.42 liraya, Doğu illerinde de 69.87 liraya geriledi. Benzin fiyatlarındaysa bir değişim yaşanmadı sevgili araç sahipleri, trafikte bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Yine günün gelişmelerini bir başka gazeteden okumaya devam edelim, takip etmeye. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına baktığımızda CHP'ye mutlak butlan kararının yansımalarını, ayrıntılarını görüyoruz. Başlık da zaten bu şekilde. CHP'nin 38. kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada mahkeme mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme Özgür Özel ve ekibini görevlerinden uzaklaştırdı. CHP yönetimini Kılıçdaroğlu'na verdi. Peki bundan sonra ne olacak? Özgür Özel kararın kaldırılması için Yargıtay'a başvurduklarını belirterek bugün de YSK'ya sorumluluk alanına sahip çıkması için müracaat edeceklerini söylemiş. Karara 2 hafta içinde itiraz edilebilecek. Mahkeme 8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi için de mutlak butlan kararı verdi. İstanbul'da da eski yönetimin devam etmesini istedi. Bu arada MHP Genel Başkanı'nın açıklamaları yine öne çıkıyor. Kılıçdaroğlu feragat etmeli şeklinde kararı bu şekilde değerlendirmiş. Ama diğer taraftan da şunu ekliyor. Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Kılıçdaroğlu bu köklü kurumu incitmemek için tarihi sorumluluk üstlenmeli diyor. Efes'ten dünyaya mesajlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ve tatbikattan yansıyanlar da yine haber kaynaklarında yer buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de dün sona

Efes tatbikatını izledi. Erdoğan, Efes'in tüm dünyaya verdiği mesajların çok iyi anlaşılması gerektiğini söylüyor. Ve Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz diyor. Evet, gündemin satır başlarına bakmaya devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye geçen yılda yaşlanmış. Bu başlığı atılmasına gerek duyulan haber nedir peki? TÜİK'in rakamları. 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıklıyor TÜİK. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı 2014'ten bu yana süren aralıksız düşüş eğilimini geçen yılda sürdürdü. Geçen yıl bu oran 1.42 çocuk olarak gerçekleşti. Doğurganlık hızı 2.10'un altına düştüğü zaman nüfus yaşlanıyor. Biz hep genç nüfusumuzla övünüyoruz ama ne yazık ki veriler, istatistikler bunun böyle olmadığını gösteriyor. Her geçen gün yaşlanmaya devam ediyoruz. O nedenle zaten hem geçtiğimiz yıl hem bu yıl aile yılı olarak ilan edildi. Hatta bu yıl Mayıs'ın son haftası aile haftası olarak kutlanacak. Bununla ilgili çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ailenin önemine vurgu yapılacak. Bu noktada da böyle bir durumun söz konusu olduğunu ifade edelim. Tabii Kurban Bayramı tatili başlayacak. Bugün itibariyle artık kamuda uzun bir tatil dönemine giriyoruz. Trafik cezalarını arttıran, yeni düzenlemeler getiren yasadan sonraki ilk büyük tatil olacak bu. Yarın başlıyor ve burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Bunları aktaralım. Birincisi, araçlarda bulunması gereken ekipman listesi artık pense, tornavida, yedek ampuller ve çekme halatı bulundurmak zorunlu. Eksik ekipmanın cezası ise 1246 lira, aman unutmayın, ihmal etmeyin. İkincisi de radar ve hız koridorlarındaki denetimler. Bu da yine yoğun bir şekilde yapılacaktır. Sürücülerin hız limitlerine uyması bu anlamda da büyük önem taşıyor. Vatandaşlar radar noktalarına İçişleri Bakanlığı'nın sitesinden de ulaşabiliyor. Yine o dikkat uyarımızı yapalım. Sevdiklerinize ulaşmaya çalışırken aman kötü haberleriniz ulaşmasın diyelim. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinlediğiniz o frekansla güzel eserlerle birlikteliğiniz devam ediyor. Önce!

0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam.
2: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
3: Hayırlı sabahlarda yeni saatimize başlıyoruz. Evde olanlara, evden yakınlarını, eşini, çocuğunu uğurlayanlara, yolda olanlara, işe doğru gitmekte olanlara, trafikte seyredenlere, okul yolunda olanlara, sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı iletiyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanına bu şekilde muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ve yeni saatin hemen başında siyasi gündemden şöyle hızlıca bahsederek satır başlarını aktarayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bugün 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılacak. Ve Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde 22 Mayıs Finansal Okuryazarlık Günü programına iştirak edecek. Bugün yine bir başka toplantı, yine ekonomiyle ilgili bir toplantı, ekonomi gündemine dair. Finansal İstikrar Komitesi bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanarak piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkilerini değerlendirecek. Bu konuyla ilgili bakanlıktan bir açıklama yapıldı. Şöyle deniyor: toplantıda finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileriyle piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır. Yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporu da bugün açıklanacakmış, güne dair.

gündem maddelerini bu şekilde kısaca özetleyebiliriz herhalde. Tabii gündemin biraz arka sıralarına düştü ama yine yerini koruyor. İsrail tarafından saldırıya uğrayan, gözaltına alınan ve alıkonulan Sumut aktivistleri serbest bırakıldı. Türkiye'ye döndüler Türk vatandaşları. 422 kahraman Türkiye'de. Sumut'un İsrail esareti bitti. Gazze'ye doğru ilerlerken İsrail'in uluslararası sularda kaçırıp alıkoyduğu 85'i Türk vatandaşı 422 aktivist dün Türkiye'ye getirildi. Aktivistler havalimanında yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı. Kurşunlanarak ya da darp edilerek yaralananlarsa ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tabii kavuşmak güzel ama mutlu değiller aktivistler. Çünkü Gazze'ye ulaşamadık, üzgünüz diyorlar. Gururlu ancak Gazze'ye ulaşamadıkları için üzgün olduklarını ifade ediyorlar. Bu gelişmenin ayrıntılarını Yeni Şafak gazetesinden sizlere aktardık. Yine gündemde önemli bir yer tutabilecek haber Gülistan Doku olayıyla ilgili. Akşam gazetesinin birinci sayfasında özel bir haber var. Şöyle bir başlıkla çıkmış: Türkay öldürdü, Şükrü halletti. Kırmızı bültenle aranan Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş yaşananları ilk kez anlattı diyor ve özetle Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğünü ifade ediyor. Ayrıca teslim olacağını da söylemiş. Türkiye'ye döneceğim ve ülkemin yargısına her şeyi tek tek anlatacağım demiş. Şüphesiz buna da mahkeme karar verecek. Fail, failler kim? Bu olay nasıl meydana geldi? Hüküm mahkemede olacak. Yargı karar verecek. LGS'de kamera dönemi. Milli Eğitim Bakanı Tekin, LGS'de önemli bir yeniliği devreye alıyoruz dedi ve şu detayları paylaştı. Sınav binalarının girişlerine, sınav evrakı kutularının açıldığı alanlara, sınav salonlarına yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemleri kurmaya başladık demiş Tekin. Okulların güvenliğiyle ilgili de tüm okullarda kamera olacak, bazı okullarda kartlı girişi devreye alacağız, tedbirlerimizi Eylül'e kadar tamamlayacağız dedi. Okullarda yaşanan şiddet olayları üzerine polislerin görevlendirilmesi gibi bir öneri gündeme getirilmişti ama bu tabii pedagojik olarak çok doğru bulunmuyor çoğunlukça. Gördüğümüz kadarıyla Milli Eğitim Bakanı'nın da düşüncesi polislerden ziyade farklı güvenlik önlemleri alınması şeklinde. Bu arada artık 20 gün kaldı LGS'ye. Çocuklarımız için önemli bir viraj, çünkü tekrarı olmayan bir sınav. Burada aldıkları puanlar çocuklarımızın nasıl bir liseye gideceğini de şekillendirecek. O yüzden evlatlarımıza zihin açıklığı diliyoruz. Bu yaşta biraz stres sahibi oldular ama ailelerimiz çocuklarımızı motive etmeliler. Onların moral ve motivasyonlarını hep yüksek tutmalılar. Belki Kurban Bayramı tatili onlar için böyle bir moral, motivasyon yükleme aracı olabilir. Diğer taraftan da yine artık son hazırlıklarını yaparak inşallah her bir evladımız, onlar bizim geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız ve ülkemizin geleceğini kuracak olanlar. Dolayısıyla onların moralleri, motivasyonları, ruh sağlıkları hepsi çok çok önemli. Her bir evladımıza, tabii bir taraftan da üniversite sınavına girecek olan gençlerimize de Rabbimizden zihin açıklığı diliyoruz. Bu bölümde son bir notu daha aktaralım. O da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den gelen açıklama. 112'ye dijital ihbar. İçişleri Bakanı Çiftçi, acil çağrı ve ihbar süreçlerini tek çatı altında toplayan Hayat 112 acil uygulamasını tanıttı. Sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıtla da ihbar yapılabilecekmiş. Evet, bu bölümdeki notlar böyle. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bekletmeden okuyalım onları da. Hayırlı sabahlar dileyen Ankara'dan Ayşenur hayırlı cumalar diliyor. Bugün bütün ezgiler benim merhametli oğlum Abdullah Tahir'e gelsin. Çünkü bugün doğum günüymüş. Ve bizlerin aracılığıyla da ona şunları söylemek istiyorum diyor. Oğlum, Rabbim seni sevsin, sevdirsin, sevdiklerinden sevdikleriyle eylesin demiş Ayşenur Hanım. Biz de evladına
sağlıklı, hayırlı, bereketli bir ömür diliyoruz ve yeni yaşayacağız.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Hürmüz Boğazı eksenli ABD, İsrail, İran arasında yaşanan son durum nedir? Ateşkes sağlanabilecek mi? Devam edecek mi? Oradaki o gerilim, son duruma dair gelişmeler var. Bunların kısaca satır başlarını sizlerle paylaşalım. Soru şu tabii, İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaşmaya varabilecek mi? Bir taslak var ortada. Bu taslağın ayrıntıları ortaya çıkmış. Henüz kesin olmamakla birlikte El Arabiya Televizyonu taraflar arasında anlaşılması beklenen nihai taslağın ayrıntılarını paylaştı. İranlı bir yetkiliye göre ise henüz anlaşma sağlanmadı.

7 gün içinde müzakereler başlatılacak, İran'ın anlaşma şartlarına uyması karşılığında ABD Tahran yönetimine uygulanan yaptırımları kademeli olarak kaldıracak deniyor. Henüz anlaşma sağlanamamış ancak anlaşmazlığın farkları azalıyor şeklinde yorumlar var. Yine aynı şekilde ABD tarafından da Dışişleri Bakanı'ndan gelen bir açıklama, anlaşma için olumlu sinyaller olduğunu söylüyor. Trump'a sormuşlar son durum nedir diye. O da demiş ki İran savaşı nedeniyle yoğun bir dönemden geçiyorum. Oğlunun düğünü varmış ancak oraya katılıp katılmayacağı belli değilmiş. Düğününe katılmaya çalışacağım demiş ama zamanlamanın da kötü olduğunu söylemiş. Kimisinin derdi düğün, kimisinin derdi can. Ama nihayetinde gelin görün ki yaşananlar bizim bölgemizde yaşanıyor ve bütün bu bölgeye sirayet ediyor, zarar veriyor. Temennimiz tabii ki oradaki gerilimin bir an önce sonlandırılması, nihayete ulaştırılması. Bir başka haber başlığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Resmi gazetede yayımlanmış, 1996 yılında kurulan ve kayyum tarafından yönetilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edilmiş. Ve sizlerden gelen mesajlardan biri daha Antalya'dan geliyor. Antalya'da bizim daimi dinleyicilerimiz var malumunuz ve her gün okul yolundan selamlarını gönderiyorlar bize. Nerede olduklarını ifade ediyorlar ve güzel dileklerini paylaşıyorlar. Kim onlar? Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler. Okul yolundan bize yazıyorlar. Selamun aleyküm. Antalya'dan herkese hayırlı sabahlar ve hayırlı cumalar dileriz. Tatil öncesi son görüşmemiz diyorlar. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar dilemişler. Sevgili evlatlarımız, zihin açıklığı diliyoruz onlara tabii ki de. Kocaeli'den Abdullah bize yazmış. Sıradaki eseri annem, babam, abim ve abimin arkadaşları için istiyorum demiş. Ve yine bu arada Kur'an kursu hocaları için de onların arkadaşlarına da armağan etmiş. Sevgili evladımız, teşekkür ediyoruz. Gündemin satır başlarını aktarmaya devam edeceğiz. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz. Şimdi güzel bir eser zamanı.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları, Müslümanlar, inananlar kutsal topraklarda ve orada çok başka bir atmosfer var tabii ki. Hac ibadetlerini yerine getirmek üzere orada insanlar ibadet ediyorlar. Ve tabii Türkiye hac organizasyonunu çok başarılı şekilde yapan ülkelerin başında geliyor. Bunu da Diyanet İşleri Başkanlığımız koordinesinde gerçekleştiriyoruz. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş Mekke'de basın mensuplarıyla bir araya gelmiş. Tabii bu konunun iletişimi de son derece önemli. Orada hem neler yapılacağı hem hangi haberlerin yansıyacağı noktasında basın mensupları da orada bu organizasyonu takip ediyorlar ve bir taraftan da hac ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanımız, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın hac ibadetini her yönüyle en güzel şekilde yerine getirmeleri ve evlerine, sevdiklerine sağ salim dönmeleri için azami çaba ve gayret gösteriyoruz diyor. Hac her şeyden önce bir diriliş ve öze dönüştür diyor. Müminler Cenab-ı Hakk'a olan bağlılıklarını teyit ederek onun hükmüne ram olduklarını ilan ederler diyor. Müslümanların birlik, beraberliğini pekiştirmenin çaba ve gayretinde olmalıyız diye de ekliyor. Sayılarla da hac organizasyonunun ayrıntılarını aktarmış Diyanet İşleri Başkanımız. 394 kafile başkanı, 1836 din görevlisi ve 445 kadın irşat görevlisi hocalarımızla sahadayız diyor. Bu yıl hacca gelen vatandaşlarımızın yaş ortalaması 60'mış. Bunu da yine aktarmış. Böyle bir istatistiği de paylaşmış. Şimdiye kadar 10 vatandaşımız vefat etmiş. Kutsal topraklarda bulunan, Allah rahmet eylesin diliyoruz kendilerine. Ve bu bilgileri bu şekilde aktarıyor basın mensuplarına. Bugün 22 Mayıs Cuma dedik. Cuma hutbesinde hangi konu işleniyor? Hutbenin başlığı söz ahlakı ve sosyal medya, artık hepimizin hayatının içerisinde bir tık uzakta ve elimizin hemen altında olunan büyük bir dünya var. Ve o dünyanın içerisinde kontrolsüz bir güç de söz konusu, tamamen bizim irademizle şekillenebilecek ama aynı zamanda kontrol altına da alamadığımız bir güç ne yazık ki. Sosyal medyadan bahsedilmiş ve söz ahlakından bahsedilmiş Cuma hutbesinde. Sözün insanın iç dünyasını yansıtan en önemli unsurlardan biri olduğu vurgulanıyor. Güzel sözün gönülleri onaran, insan ilişkilerini güçlendiren ve toplumsal huzura katkı sunan bir değer olduğuna dikkat çekiliyor. Peygamber Efendimizin gönül alıcı söz sadakadır hadisiyle nezaketli ve yapıcı iletişimin dini ve ahlaki boyutu ortaya konuyor. Ayrıca İletişimde üslubun önemine de işaret ediliyor. Hem aile içinde hem akrabalık ilişkilerinde ve sosyal hayatta yaşanan birçok iletişim probleminin temelinde kırıcı ve kaba bir dil kullanımının bulunabileceği ifade ediliyor. Kur'an'da geçen sözün en güzelini söyleyin emri ve ya hayır söyle ya da sus hadisi çerçevesinde müminin diline dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor. Ve tabii dijital mecralara da değinilmiş hutbede. Dijital mecralarda söz ahlakının ihlaline işaret ediliyor. Kimlik gizleyerek hakaret etmek, insan onurunu zedelemek, yalan haber yaymak ve toplumsal huzuru bozacak içeriklere zemin hazırlamak gibi olumsuzluklara dikkat çekiliyor. Ayrıca dijital bağımlılıklar, şiddet içerikli oyunlar ve zararlı çevrim içi alışkanlıkların birey ve aile hayatı üzerindeki etkilerine değiniliyor. Tabii teknolojinin bütünüyle olumsuz bir alan olmadığı, etik değerler gözetilerek kullanıldığında faydalı bir imkana dönüşebileceğine de işaret ediliyor. Sonuç olarak bugünkü Cuma hutbesi, sözün ahlaki sorumluluğunu, iletişimde nezaketin önemini ve dijital çağda da mümince bir duruş sergilemenin gerekliliğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdiden Cumanız mübarek olsun diyoruz. hutbeyi neredeyse anlatmış olduk ama böyle geniş bir özetini ifade etmiş olduk. Mutlaka yine bugün cuma namazında hutbeyi dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi güzel bir eser dinliyoruz.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.
6: Sabahın bereketini, güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Artık programın sonuna ulaştık. Sizden gelen mesajlar vardı. Okul yolundan gelen mesajlar bugün çok güzel dileklerle tamamlandı. Selim, Zeynep, Enes ve İbrahim okul yolunda bizleri dinliyorlarmış. Hayırlı günler diliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ve günün duası da Faruk Can'dan gelsin. İstanbul'dan yazan bir dinleyicimiz. Selamun aleyküm. Allah'ım senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereketini ve hidayetini isteriz. Yine bugünün ve sonrasındaki günlerin şerrinden de sana sığınırız. Selam ve duayla cumamız hayırlara vesile olsun diyor Faruk Bey'e. Teşekkür ediyoruz ve amin diyoruz tabii ki. Evet, sabahın bereketini birlikte paylaştık, gündemin nabzını birlikte tuttuk. Şimdi gün sizleri bekliyor. Rabbim gününüze hayır, işlerinize kolaylık, gönüllerinize huzur nasip etsin. Cumanız mübarek olsun, gününüz bereketle, gönlünüz ferahlıkla dolsun. Ben İlker Uykal, Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler,
8: ben değil, biz diyebilenler,
6: herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
9: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
9: yol olan,
6: yolda olanlara.
10: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 5 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 9 Mayıs 1442. Tarihte bugün 93 Harbi Kahramanı Nene Hatun'un vefatı 1955. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefatı 1982. Arka sayfa. Günün konusu. Müslümanın hasleti. Hüsnü zan. İyiliğin emaresi olan hüsnü zan, iyimser olmak, kötü düşünceleri bertaraf etmektir. Hayır dilemek, hayra yormak, kişiler ve olaylar hakkında art niyetli olmamaktır. Müslümanın hayatında bu bakış açısı esas olmalıdır. Aksi ispatlanmadığı sürece hüsnü zandan vazgeçilmemelidir. Aksi takdirde insan hayatını, onurunu rencide edecek birçok olayın önüne geçilemez. Hüsnü zan, yani iyi düşünmek, hüsnü edepten ileri gelir. Kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Allah hakkında hüsnü zan beslemek, onun af ve mağfiretini ummak güzel bir ibadettir. İbadetin güzelliğindendir hadisi bu anlamda insanın bütün varlığıyla Allah'a yönelmesi gerektiğine ve yaptığı ibadetlerin kabul olacağına dair hüsnü zan beslemesinin de ayrıca ibadet olduğuna işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığı takdirde hüsnü zannın başlangıcı da insanın kendisini yoktan var ederek kainatı hizmetine sunan Rabbine karşı iyi duygular beslemesidir. Bir hadis. Hepiniz mutlaka Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek, sizi affedeceğini umarak can verin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.

Günün Duası. Ebu Said anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir giysi giydiği zaman o elbisenin ismini söyler ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, sana hamdolsun. Bunu bana sen giydirdin. Senden bu elbisenin hayrını ve hayırda kullanılmasını istiyorum. Onun şerrinden ve şerde kullanılmasından da yalnızca sana sığınıyorum.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
0: Sağlam bankacılık. Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu.
0: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim Peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
2: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık?
3: Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
4: Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al. Sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur. Öğrettiklerini hızlı kavrar.
5: Bundan sonra Medine'de değil insanlara, yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur.
0: 33. Bölüm.
1: Medine'nin nüfusunu oluşturan iki grup vardı. Araplar ve Yahudiler. Yahudiler kutsal kitaplarındaki bilgilerden hareketle yeni bir peygamber geleceğini bilirler ama bunun kendilerinden çıkacağını söylerlerdi. Hatta Evs ve Hazreç kabilesine pek çok kere son peygamberin gelişiyle güçlerinin artacağını ve böylece onlar üzerine hakim duruma geleceklerini söylemişlerdi. Son peygamberin Arapların arasından çıkması Yahudilerin kabul edebileceği bir şey değildi. Çünkü kendilerinin üstün ırk olduğunu düşünürlerdi. Abdullah bin Selam Medine Yahudilerinin ileri gelenlerindendi. Asıl adı Hüseyin idi. Babası ve dedesi gibi kendi de alimdi. Bir gün bilgisine güvendiği babasına şöyle bir soru sordu.
6: Baba, Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
7: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
6: Peki gelince ne olacak?
7: Bu nasıl soru Hüseyin? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
6: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa?
7: İbrahim peygamberden bu yana tüm peygamberler İshak oğullarından çıkmıştır. Bu da öyle olacak. Olmazsa peygamber değildir. İnanma.
1: Abdullah bin Selam aldığı cevaptan tatmin olmamıştı. Kısa bir süre sonra peygamberimiz Medine'ye hicret etti. Onun gelişini duyduğunda Abdullah'ın yüreğine bir heyecan düştü. Bir an evvel gidip onu görmeliydi. Düşündüğü gibi de yaptı. Peygamberimizin yanına gitti, ona birkaç soru sorduktan sonra Müslüman oldu. Resulullah Yahudilerle ilişkilerini düzenlemek istediğinde Abdullah bin Selam'dan yardım istedi. Abdullah şöyle dedi.
6: Ya Resulallah, benim kavmimi görsen hayrete düşersin. İşlerine gelmediği zaman yalan söylemekten de iftira etmekten de çekinmezler. Şimdi gelsinler, Müslüman olduğumu öğrensinler, bak nasıl hakaret ediyorlar. Ben gizleneyim, sen önce beni onlardan sor, sonra ortaya çıkayım.
1: Peygamberimiz onun dediği gibi yaptı. Gelen Yahudileri topladıktan sonra onlara, aranızda bulunan Hüseyin bin Selam nasıl bir adamdır diye sordu. Hüseyin ismini Abdullah diye değiştiren Resulullah'tı. Yahudi bilginleri şöyle cevap verdiler.
8: O bizim alimlerimizdendir. Babası da dedesi de alimdir. Kavmimiz içinde hayırlı, itibarlı insanlardır.
1: Peygamberimiz, peki onun Müslüman olduğunu söylesem ne dersiniz? Dedi.
9: Böyle bir şey olamaz.
10: İnanmıyorum.
11: Bu mümkün değil. Mümkün değil
9: bu. Şurası olur da öyle bir aileden gelip de dinini bırakır.
10: Ey kavmim, işte buradayım.
12: İşte geliyor. Nasıl yapmış?
10: Şimdi bana söyleyin. İçinizde Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı en iyi bilen kimdir?
9: Ataların ve sensin.
12: Aramızda bu konuda en bilgili olanlar sizlersiniz.
10: Öyleyse sözümü iyi dinleyin. Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
9: Sen aramızda en bilgilimizken nasıl dinini terk edersin?
13: Nasıl böyle söylersin?
10: Bildiğim için söylüyorum işte. Bizim kitabımızda geleceği söylenen peygamber bu zattır.
9: Hayır, bunu kabul edemeyiz.
13: Böyle bir şey olamaz.
10: Bakın, Resulullah Medine'ye geldiğinde onu görmek için insanların arasına karıştım. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü yalancı yüzü değildir. Gelin iman edin, bu nimetten mahrum olmayın.
8: Biz sana kavmimizin en şereflisi, en hayırlısı derdik.
9: Meğer en şerlisiymişsin.
13: Sözlerine güvenirdik, meğer aklın kıtmış.
8: Bundan sonra yanımızda itibarın yok.
10: Ya Resulallah, işlerine gelmeyince neler diyeceklerini size söylemiştim. İşte dediğim çıktı.
1: Yahudiler hışımla evi terk ettiler. Abdullah bin Selam ve ailesi ise

0: Müslümanlığa canı gönülden bağlandı ve ölene kadar Müslüman olarak kaldı. Yahudiler kendi aralarında sürekli bu meseleyi tartışıyorlar, yeni gelen din üzerine konuşuyorlardı.
1: Ne dersin, bu o mu?
2: Evet, vallahi o.
1: Onun olduğundan emin misin?
2: Eminim.
1: Onunla ilgili ne hissediyorsun?
2: Vallahi eski halimde kalacağım. Nefsimde ancak ona düşmanlık uyandı. Başka bir şey değil.
3: Efendim, size haberlerim var. Arapların peygamberini gördüm.
4: Arapların peygamberi mi? Bekledikleri adam gelmiş demek.
5: Nasıl biriydi, anlatsana.
4: Bir köle olduğunu unutma. Ben sana söz hakkı vermedim.
3: Selman, iyi misin? Canın çok acıdı mı?
5: İyiyim, sağ ol.
3: Yüzünde hala onun parmaklarının izi var. Neden bu kadar sinirlendi anlamadım.
5: Yahudiler bu peygamberin kendilerinden çıkacağını zannediyorlardı. Arapların kendilerine üstünlük sağlaması fikrine tahammül edemiyorlar.
3: Sen böyle şeyleri nereden biliyorsun?
5: Benim hayatım bunu aramakla geçti çocuğum.
3: Neyi anlayamadım?
5: Yüce Yaratıcı'nın bize ne söylemek istediğini anlamakla geçti benim ömrüm.
3: Bana anlatır mısın hikayeni?
5: Uzun bir hikaye. Dayanabilecek misin?
3: Elbette.
5: Peki. Ben İsfahan'da doğdum. Fars diyarında. Babam bulunduğumuz yerin ileri gelen adamlarındandı. Babamın dünyada benden daha fazla sevdiği kimse yoktu. Sevgisinden dolayı beni yanından hiç ayırmak istemezdi. Biz mecusiydik.
3: Mecusilik nedir?
5: Yani ateşe tapardık. Hiç sönmesine izin vermediğimiz bir ateşimiz vardı. Buraya bakma görevini de ben üstlenmiştim. Babamın büyük bir çiftliği vardı. Kendisi bir gün başka bir işi olduğundan beni çiftliğe gönderdi. Sakın ola oyalanma, yoksa merak ederim diye de sıkı sıkı tembihledi. Yola çıktım. Yolda Hristiyanlara ait bir kiliseye rastladım. İçeride ibadet eden Hristiyanların seslerini duyuyordum. Ne yaptıklarını merak ettim. Yaptıklarını seyrettim. İbadetleri çok hoşuma gitti.
3: Ben hiç kilise görmedim. Nasıl bir yer?
5: Büyük bir yer. İçine onlarca insan sığabilir.
3: Görmek isterdim. Sonra ne oldu?
5: Onların ibadetlerini görünce bunların inandıkları şey bizim dinimizden daha iyi diye düşündüm. Dinleriyle ilgili bilgi aldım. Eve gidişim gecikmişti. Babam telaşlanmış. Neden geciktiğimi sordu. Ben de olanları anlattım. Babam, o dinde hayır yoktur. Senin atalarının dini ondan daha hayırlıdır dedi. Ben ısrar edince kiliseye tekrar gideceğimden korktu ve beni yalnız başıma dışarı çıkarmamaya başladı.
3: Senin kaçmandan mı korkuyordu?
5: Sanırım. Ben de evimizdeki hizmetçilerden birini kiliseye gönderdim. Hristiyanlığın merkezinin Şam olduğunu öğrenmiştim. Onlardan Şam'a gidecekleri zaman bana haber vermelerini istedim. Onlar da Hristiyan tüccarlardan oluşan bir kafilenin Şam'a gideceğini söylemişler. Ben de bir fırsatını bulup evden çıkarak onların yanına gittim. Birlikte Şam'a hareket ettik.
3: Buna nasıl cesaret ettin?
5: Gerçekliğinin ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu.
3: Şam'da ne yaptın peki?
5: Oradaki en büyük din aliminin kim olduğunu sordum. Beni bir piskoposla tanıştırdılar. Ona bu dine girmeyi ve yanında Hristiyanlığı öğrenmeyi istediğimi söyledim. Kabul etti. Yanında yaşamaya başladım. Rahip iyi bir insan değildi. Onun davranışları beni bu dinden soğutuyordu. Çünkü insanları sadaka vermeye teşvik ediyor, gelen paraları kendisi için saklıyordu. Derken adam öldü. Cemaati onu defnetmek için toplandılar. Onlara adamın yaptıklarını anlatmadan edemedim. Önce bana inanmadılar tabii. Ben de onlara sadaka paralarını biriktirdiği 7 küp dolusu altını gösterdim. Bunun üzerine o kadar sinirlendiler ki adamın cenazesini bile gömmediler.
3: 7 küp dolusu altın mı? Ne kadar çok para biriktirmiş.
5: Evet, maalesef. Sonra onun yerine bir rahip geldi. Bu adam gerçekten samimi bir Hristiyandı. Gece gündüz ibadet ederdi. Allah'tan korkardı. Onu çok sevmiştim. Hatta daha önce...

0: Özellikleri neymiş peki? Bana da söyler misin?
1: Rahibin dediğine göre o peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine gönderilecekmiş. Kendisi Arap topraklarında ortaya çıkacak iki kara taşlık arasındaki hurma bahçelerinin bulunduğu bir şehre hicret edecekmiş.
0: Aa, burasını tarif ediyor sanki. Medine öyle değil midir?
1: Evet, bence de burası.
0: Diğer özellikleri neymiş?
1: Sonra bana dedi ki o hediyeleri kabul edermiş ancak sadaka olarak verilen malı asla kendisi yemez, ailesine de yedirmezmiş. Sırtında peygamberlik mührü varmış.
0: Peygamberlik mührü de nedir?
1: Bir çeşit ben. Sırtında bir ben olması gerekiyormuş.
0: Anladım.
1: O rahip bana eğer gücün yeterse o diyara git diye tavsiyede bulunmuştu.
0: Sen de bu yüzden mi buraya geldin?
1: Yok, hayır. Buraya gelişimin hikayesi daha başka.
0: Nasıl oldu da buraya köle olarak geldin peki? Anlattıklarına göre zengin bir adammışsın.
1: Öyleydim. Yola çıktığımda bir kafileye rastladım. Onlara belli bir ücret karşılığında beni istediğim yere götürmelerini teklif ettim. Kabul ettiler. Ücretlerini verdim. Sonra buraya yaklaştığımızda beni bağlayıp bir köle gibi şu Yahudi'ye sattılar.
0: İnanamıyorum. Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
1: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. İki kara taşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
0: Hayat hikayenden çok etkilendim. Ben de senin yaptığını yapabilir miydim bilmiyorum. Çok cesurmuşsun.
1: Sen de cesur bir çocuksun. Ama umarım benimki gibi bir macera yaşamazsın.
0: Aslında bahsettiğimiz kişi, yani peygamber olduğunu söyleyen geleli bayağı olmuş, ben bugün gördüm.
1: Evet, öyleymiş. Benim de geç haberim oldu.
0: Peki onu görmeye gidecek misin?
1: Elbette. İlk fırsattı hem de.
0: Ben de seninle gelebilir miyim?
1: Olur. Ama sahibimize hissettirmeden gitmemiz lazım.
0: Ben evden giriş ve çıkış saatlerine dikkat ederim. Yarın çarşıda işi var. Sana haber veririm.
1: Peki, anlaştık.
2: Selma'nın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Bazen güldürür, bazen de ağlatır. Bir arzusuna kavuşursa bir başkasını ister. Onu da bulursa insana tamamen hakim olur. Onu kuvvetlendirirsen daha çok kötüleşir. Haşarı at semirirse kudurmuş gibi azar. Sahibini yere çalar ve oradan kaçar. Vücut bir av köpeği gibidir. Semirirse sahibinin hakkını tanımaz. Karnı doyarsa ava koşmaz. Sahibinin arzusuna göre hareket etmez. Yerinde tembel tembel yatar. Allah adını anınca şeytan kaçar. Dünyayı bırakıp gidersen ondan da kurtulursun. Fakat vücudu nasıl bırakabilirsin? Onu ancak ölüm senden ayırır. Vücuda taviz verme ve ona boyun eğme.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

99. gün. Sevap ve günah. Amellerin karşılığı. Ayet-i Kerime Meali. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümid olarak da daha hayırlıdır. Hadis-i Şerif. Esed kabilesine mensup Vabisa bin Mabed, Resulullah'ın kendisine şöyle dediğini nakletmiştir. İyiyi ve kötüyü sormak için mi geldin? Vabisa evet deyince, Resulullah üç defa, kalbine sor ey Vabisa, kalbine diye tekrarladı. Ve devam etti. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içine sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, seni onaylasalar bile gönlü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Fetva. Radyo, televizyon ve internet gibi araçlardan Kur'an-ı Kerim dinlemek kişiye sevap kazandırır mı? Televizyon, radyo veya başka bir cihazdan mukabele dinlemekle hatim yapılmış olur mu? Radyo, televizyon, internet ve diğer teknolojik araç ve platformlardan Kur'an-ı Kerim dinlemek kişiye sevap kazandırır. Kur'an hatmi, Kur'an'ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunmasıdır. Dolayısıyla bir kimsenin hatim yapmış olması için Kur'an'ı bizzat tilavet etmesi gerekir. Televizyon, radyo veya başka bir cihazdan okunan mukabeleyi takip etmek veya dinlemek de sevaptır. Hikmetli söz. Sözü sırlar sarayının kapısının sesi bil. Bu ses kapının açılmasından mı geliyor, kapanmasından mı geliyor? Buna dikkat et. Kapının sesi duyulur fakat kapı görünmez. Kapı duygudan dışarıdadır. Bu sesten anlarsınız, haberdar olursunuz da kapıyı göremezsiniz. Hikmet çengi hoş bir ses çıkardığı zaman dikkat et bakalım. Cennetin hangi kapısı açıldı? Kötü bir ses mi geldi, bed bir söz mü işittin? Dikkat et bakalım, cehennemin hangi kapısı açıldı? Madem ki kapısından uzaktasın, kapının sesini dinle. Gözleri kapıyı gören kişi ne mutlu kişidir. Görüyorsun ki sen iyi bir insan oldukça, iyilik ettikçe ruhani bir zevk içindesin, rahatsın, mutlu yaşamaktasın. Fakat bir kusur işledin, bir kötülükte bulundun, birisine bir fenalık ettin mi, duyduğun o ruhani zevk, o rahat yaşayış, o mutluluk gizleniverir. Kendi görüşünü bırakıp kötü kişilerin görüşlerine uyma. Çünkü bu akbabalar seni leşe çeker götürürler. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İster yavaş gitsin, ister acele. Arayan sonunda aradığını bulur. Ey hak yoluna revan olan kişi, isteğine iki elinle sımsıkı sarıl. Çünkü istek senin için iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan ona yönel. Onun yolunda ol, onu ara. Yani Allah'ı. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen her tarafta o hakikat padişahının feyz kokusunu almaya çalışarak. Bu arayış seni yorsa da Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Umutsuzluğa düşme. Arayan elbette aradığını bulur.

0: Elinden alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca önü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?
1: Kökler ve sözler az sonra.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Pilavdan, yemekten, kaşıktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durmuş, sormuşsun. İstek nedir? Başarı nerededir? Hadi közde köpürttür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Dünyada kimse ipek yastıklara yaslanarak büyümüyor. Çiçek bahçelerinde salınarak vakit geçirmiyor. Her gün ağız tadıyla sofraya oturup gülüp eğlenerek ömür sürmüyor. Ne hoş olurdu hep bulutlar üzerinde gibi hissetmek. Zahmetsiz rahmet olmaz, bunu böyle bilesin. Karıncanın emeği, arının isabeti, akarsuyun taşları oyup da toprağa can damarı olup eklenmesi ibret değil mi? Tabiata baktığında görüp göreceğin daima devam eden bir hazırlık halidir. Geceden gündüze, mevsimden mevsime, nefesten nefese süren bir tamamlanış hikayesidir bu. Sakince ezberlettiği öğüt hep aynıdır. O halde insan da harekete geçmek yerine oturup beklediği köşesinde başarılı olamaz. Elinin altında önce beceri, talim, bilgi, sonra emek gelişmelidir. Hazırlanmalı, gereken bütün sorumlulukları almalı, doğru fırsatları görebilmeli ve işin başına geçince gönlü yorgun düşene dek azimle çalışmalıdır. Şair mürekkebi olmadan da şairdir ama şiir mürekkebe dökülmemişse bir zaman sonra şairden ayrı düşer. Çiftçinin tırpanı toprağa savrulmadan buğday ambara nasıl girsin? Terzinin iğnesi, çobanın kepeneği, dokumacının ipleri, balıkçının ağı, zanaatının anahtarıdır. Hedefe ulaşması istenen ok fırlatılmalıdır. Oktaki isabet nice başarısız denemenin ardına kilitlenmiştir. Bir bebeğin anne karnında dünyaya yavaş yavaş hazırlanışı, yorgun bir ihtiyarın ölüme adım adım yaklaşması da bu türden bir haldir. Unutma ki doğru zamanda doğru levazımla yapılan hazırlık akılla ilgilidir. Tedbir akıllı insanın kalp ritmidir. Gönlünden geçene, amaç edindiğine uzanan yola gölgen serilir. Heves azme, azim ilme işte böylece dönüşür. Hazırlıksız kişi düz yolda şaşırır, işi baştan aşırır. Herkesle yarışayım derken bildiğini de karıştırır. Sen sen ol, yanında kaygıyı, derdi, endişeyi değil, hünerini, hayallerini, azmini taşı. Heybesi dolu yolcuya yorgunluk neylesin? Yol uzun, zorlu, hadi kalk. Amaçların tedariklerini tayin edecek. Böylece fırsatlar karşına bir bir dizilecek ve aradığın bulduğuna dönüşecek. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Pilav yiyen kaşığını yanında taşır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Net takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 5 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 9 Mayıs 1442. Tarihte bugün 93 Harbi Kahramanı Nene Hatun'un vefatı. 1955. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefatı. 1982. Arka sayfa. Günün konusu. Müslümanın hasleti. Hüsnü zan. İyiliğin emaresi olan hüsnü zan, iyimser olmak, kötü düşünceleri bertaraf etmektir. Hayır dilemek, hayra yormak, kişiler ve olaylar hakkında art niyetli olmamaktır. Müslümanın hayatında bu bakış açısı esas olmalıdır. Aksi ispatlanmadığı sürece hüsnü zandan vazgeçilmemelidir. Aksi takdirde insan hayatını, onurunu rencide edecek birçok olayın önüne geçilemez. Hüsnü zan, yani iyi düşünmek, hüsnü edepten ileri gelir. Kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Allah hakkında hüsnü zan beslemek, onun af ve mağfiretini ummak güzel bir ibadettir. İbadetin güzelliğindendir hadisi bu anlamda insanın bütün varlığıyla Allah'a yönelmesi gerektiğine ve yaptığı ibadetlerin kabul olacağına dair hüsnü zan beslemesinin de ayrıca ibadet olduğuna işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığı takdirde hüsnü zanının başlangıcı da insanın kendisini yoktan var ederek kainatı hizmetine sunan Rabbine karşı iyi duygular beslemesidir. Bir hadis. Hepiniz mutlaka Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek, sizi affedeceğini umarak can verin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım? Toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız, bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsak nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her sözümüzde ve her davranışımızda senin rızanı aramayı nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine, hakikat yolunda özgür, umutlu ve ilim sahibi nesiller ihsan eyle bizlere.

0: Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi, yaşıyor. Şu an senin beldende, Mekke'de.
1: Kim peki?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
2: Evet, o Ahmet. Ahmet.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
0: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
2: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
3: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş,

0: huzura ermiş ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
1: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
2: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
1: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
2: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
1: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
2: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
1: Söyle Talha. Neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
2: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra, ben öyle bir söz biliyorum ki herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
1: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
2: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
1: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
2: Evet, hem de çok.
1: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
2: Nasıl? Nasıl olacak bu?
1: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
2: Biliyor musun?
1: Evet.
2: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
1: Çünkü o söz Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
2: Demek öyle.
1: Evet.
2: Nedir o söz ya Ömer?
1: Kelime-i tevhid.
2: La ilahe illallah.
1: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
2: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdin. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
1: Amin Talha, amin.

Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları 3 numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri. Ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, dermi çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Haberler az sonra.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleşen Efes 2026 tatbikatında Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunu güçlü ve donanımlı tutmak gerektiğinin bilincindeyiz dedi. Tatbikatta kamikaze sürü dronlar, Atak ve Gökbey helikopterleri, Hisar, Tayfun, Korkut ve Alka lazer sistemleri ilk kez birlikte sahada görev aldı. CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayını iptal etti. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Akın Gürnek, hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez ifadelerini kullandı. Gazze şeridine yardım ulaştırmak üzere teknelerle yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğrayarak alıkonulan küresel Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 41 ülkeden 337 yabancı ve 85 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsü için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda yürütülen hizmetleri yerinde denetledi. Arpaguş, koordinasyon, fetva, sağlık, servis, İAŞ ve Cidde Havalimanı operasyonlarından sorumlu ekip başkanlarıyla bir araya geldi. Birim yöneticilerinden hacılara verilecek hizmetlerin son durumuna ilişkin detaylı bilgi aldı.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 24, Eskişehir 23, Trabzon 19, Erzurum 13, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 25 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 41, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümüşhane 21, Saraybosna 15 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydın, ak bak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz.

0: Peygamber Efendimiz'i ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 5 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 9 Mayıs 1442. Tarihte bugün 93 Harbi Kahramanı Nene Hatun'un vefatı. 1955. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefatı. 1982. Arka sayfa. Günün konusu. Müslümanın hasleti. Hüsnü zan. İyiliğin emaresi olan hüsnü zan, iyimser olmak, kötü düşünceleri bertaraf etmektir. Hayır dilemek, hayra yormak, kişiler ve olaylar hakkında art niyetli olmamaktır. Müslümanın hayatında bu bakış açısı esas olmalıdır. Aksi ispatlanmadığı sürece hüsnü zandan vazgeçilmemelidir. Aksi takdirde insan hayatını, onurunu rencide edecek birçok olayın önüne geçilemez. Hüsnü zan, yani iyi düşünmek, hüsnü edepten ileri gelir. Kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Allah hakkında hüsnü zan beslemek, onun af ve mağfiretini ummak güzel bir ibadettir. İbadetin güzelliğindendir hadisi bu anlamda insanın bütün varlığıyla Allah'a yönelmesi gerektiğine ve yaptığı ibadetlerin kabul olacağına dair hüsnü zan beslemesinin de ayrıca ibadet olduğuna işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığı takdirde hüsnü zanının başlangıcı da insanın kendisini yoktan var ederek kainatı hizmetine sunan Rabbine karşı iyi duygular beslemesidir. Bir hadis. Hepiniz mutlaka Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek, sizi affedeceğini umarak can verin. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

0: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık. Reklam.
4: Kur'an-ı Kerim ve meali az sonra.

Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. Enam Suresi 159 ila 165. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım, toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız. Bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsak nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her sözümüzde ve her davranışımızda senin rızanı aramayı nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine, hakikat yolunda özgür, umutlu ve ilim sahibi nesiller ihsan eyle bizlere.

Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7 ila 18. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Hani kardeşleri demişlerdi ki, Yusuf ile öz kardeşi babamızın gözünde bizden daha değerli. Halbuki bizim sayımız daha çok. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanılgı içinde. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tövbe ederek iyi kimseler olursunuz. Onlardan biri, Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kör kuyunun dibine bırakın. Nasıl olsa gelip geçen kervanlardan biri onu bulup alır, dedi. Dediler ki, ey babamız, niçin Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyen kimseleriz. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin, içsin, oynasın. Onu mutlaka koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni endişelendiriyor. Farkında olmadığınız bir sırada onu kurt yer diye korkuyorum, dedi. Dediler ki, biz böylesine kalabalık iken onu kurt yerse o zaman gerçekten bize yazıklar olsun. Onu götürüp kuyunun dibine bırakmaya ittifakla karar verince bunu yaptılar. Biz de Yusuf'a kardeşlerinin bu yaptıklarını bir gün onlara kendileri senin kim olduğunun farkına varmadan mutlaka haber vereceksin diye vahyettik. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarış için uzaklaşmış, Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Ama biz doğru söyleyen kimseler olsak da sen bize inanmazsın, dediler. Gömleğinin üstünde uydurma bir kan izi de gösterdiler. Yakup, hayır, nefsiniz sizi kötü bir iş yapmaya sürüklemiş. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeki Cuma vaazını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Ve ma tevfiki illa billah, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Rabbi zidni ilme. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena, inneke entel alimul hakim. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li kulli ummetin cealna mensekel yezkuru ismallahi ala ma razakahum min behimetil en'am. Fe ilahukum ilahun vahidun felehu eslimu ve beşşiril muhbitin. İlâ âhiril âyât. Sadakallâhul azîm. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki bizleri bir mübarek güne, cuma gününe eriştirdi. Bizler bayram öncesinde bu son cumada Rabbimiz izin verdiği sürece daha çok kurbanla ilgili, hac ve kurbanla ilgili bir konu üzerinde birlikte müzakere yapacağız. Rabbimiz hacda hac farizasını ifa eden kardeşlerimizin haclarını kabul eylesin. Hacları mebrur olsun, haccı mebrur olsun. Ve aynı zamanda kurban ibadetini yerine getirmek üzere hazırlık yapan ve kurban ibadetini yerine getirecek olan kardeşlerimizin de kurbanlarını kabul eylesin. Hac, Cenab-ı Hakk'ın imkanı olanlara farz kılmış olduğu bir ibadettir. Yüce Rabbimiz bununla ilgili Bismillah ve lillahi alennâsi hiccul beyti men istata'a ileyhi sebila ve men kefera fe innallaha ganiyyun anil alemin buyurmuştur. Gücü yetenlere Allah'ın evini ziyaret etmek Allah'ın bir hakkıdır. İnsanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim de bunu inkar ederse, nankörlük yaparsa, bu ibadetini yerine getirmemek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu bu nimeti bu yolda kullanmayarak nankörlük yaparsa, bilsin ki Cenab-ı Hak bütün alemlerden müstağnidir. Yani onlara bir ihtiyacı yoktur. Onların paralarına, pullarına, mallarına, mülklerine ihtiyacı yoktur. Bununla Cenab-ı Hak bizlere imkanı olanların bu farizayı, hac farizasını yerine getirmesini emretmiştir. Rabbim bu imkana sahip olamayan insanlara ve bu imkana maddi olarak sahip olup da hac kurası kendisine çıkmadığı için hacca gidemeyen kardeşlerimize en kısa zamanda bu farizayı yerine getirme imkanını nasip eylesin. Hac bizim Allah'ın evini ziyaret etmemiz konusunda çok önemli bir önümüze düşen bir fırsattır bizim için. Hiccül Beyt, oradaki El Beyt'ten maksat Allah'ın evidir. Biz haddi zatında Cenab-ı Hakk'ın evini ziyaret etmiş oluyoruz. Tabii ki haşa, Cenab-ı Hak onun içerisinde oturmuyor. Onun mekanı, meskeni orası değildir. Çünkü Allah mekandan münezzehtir. Ama Cenab-ı Hak oraya benim evim demiştir. Allah'ın evi demiştir. O yüzden bizim için bu Kabe son derece mukaddes bir yapıdır. O sadece taştan ve duvardan yapılan bir yapı değildir. Onun bir maneviyatı var. İşte o maneviyat da şudur ki insanlar dünyada Cenab-ı Hakk'ı göremezler, onunla mülaki olamazlar. Adeta Cenab-ı Hak dünyada benimle görüşemezsiniz, göremezsiniz, mülaki olamazsınız. Benimle görüşmek istiyorsanız buyurun şuraya, orası da benim evimdir diyor adeta. Bu anlamı, bu manayı ifade eder. Hacda daha büyük manalar vardır. Kıymetli kardeşlerim, tabii ki bu çok detaylı bir konu ve biz bazımızın büyük bir bölümünü daha çok kurban ibadetiyle ilgili yapmak istiyoruz. Rabbimiz bizlere

onlara Adem'in iki oğlunun haberini, kıssasını anlat, gerçek olarak anlat, tam olarak anlat. İz garrabe kurbanen, onlar Cenab-ı Hakk'a bir kurban sundular. Kurban, Cenab-ı Hakk'a yakın olmak, yaklaşmak demektir. Kurban bir yakınlaşma vesilesidir. Bunun için de Cenab-ı Hak onlara bunu emret. Ve bunlar efendim bir kurban sundular. Bu kardeşlerden Habil'in kurbanı kabul edildi ama Kabil'in kurbanı kabul edilmedi. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا, onlardan birisinin kurbanı kabul edildi. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, diğerinin kurbanı kabul görmedi, kabul edilmedi. Evet, çünkü Habil malının en değerli olanını seçmiş, Cenab-ı Hakk'a sunmuştur. Demek ki ibadette malının çürüğünü, işe yaramayanını değil, cılızını, zayıfını değil, imkanı olduğu halde cılızını, zayıfını değil, efendim en azından orta hallisini, hatta semizini, besli olanını seçip kurban etmek önemlidir. Ve bir insanın eğer semiz, besili bir hayvanı kurban etme imkanı var iken, şayet parayı düşünüp de, maddiyatı düşünüp de değersiz, cılız, zayıf bir hayvanı kurban etmesi durumunda, bu kurbanının ne derece makbul olacağı buradan ortaya çıkmaktadır. Belki kurban açısından caizdir bu ama her caiz makbul anlamına gelmez. Her caiz olan, her olabilir denen şey Allah katında makbul, kabul görmüş anlamına gelmez. Evet. Ve tabii ki bir aralarında birisinin kurbanı kabul edilip diğeri kabul edilmeyince, ki o zamanlarda bir kurban Allah tarafından kabul edilirse, tefsirlerin rivayetine göre, müfessirlerin rivayetine göre gökten bir ateş gelip o kurbanı yakardı. Gökten bir ateş geliyor ve o kurbanı yakıyor. Neyse o artık. Yani hayvansa hayvan ve ekinse ekin, başka bir şey, bir şeyse başka bir şey. Bunu yakardı. İşte burada Habil'in kurbanı gökten gelen bir ateş tarafından yakıldığı rivayet edilir. Bunun üzerine aralarında bir kıskançlık meydana gelmiştir. Ve Kabil kardeşi Habil'e şunu söylüyor. Kâle le'aktülennek, seni geberteceğim, öldüreceğim seni. Allah Allah, seni öldüreceğim. Yani kıskançlık o kadar kötü bir şey ki, yani oturup düşünüp neden Allah benim kurbanımı kabul etmedi diye kendini suçlayacağı yerde seni öldüreceğim diyor. Ne kadar mantıksız, ne kadar saçma bir söz. Evet. Ve Habil'in sözü Kur'an-ı Kerim'de de yer almış. Cenab-ı Hak onun sözünü bizlere naklediyor. Kıyamet gününe kadar

geçerli olan, var olan, kıyamet gününe kadar gidecek olan bir söz, unutulmayacak bir söz. Ne diyor? Kâle innemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Allah müttakilerin ibadetini, kurbanını kabul eder. Müttakî. Ne demek müttakî? Müttakî bir kelimeyle anlatmamız, bir vaazla anlatmamız mümkün değil. Ama birkaç cümleyle anlatabiliriz. Müttakî, samimi, ihlaslı, efendim malının kötüsünü, çürüğünü değil, iyisini Cenab-ı Hakk'a sunan, bu konuda hile yapmayan, kendisine gerek kurbanla ilgili, gerekse başka ibadetlerle ilgili, zekatla ilgili olsun, sadakayla ilgili olsun, namazla olsun, hacla olsun, zekatla olsun veya efendim başka ibadetlerle olsun, dua ile olsun, zikirle olsun, içten ve samimi ve sadece Allah rızasını gözetmek demektir. Gözetenler demektir. Muttakî, muttakiler, takva. Efendim, bizler de herhangi bir ibadeti yaparken ve de kurban ibadetini yerine getirirken aynen bu şekilde tamamen özümüzü Allah'a vererek büyük bir samimiyet içerisinde ve malımızın, imkanımız varsa en kıymetlisinin, en değerlisini seçerek, ama bunu seçerken de malımızın en kıymetlisini seçtik, bu yeterli mi? Hayır. Bir de gösteriş, riyadan uzak bir şekilde bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Eğer bir ibadetin içerisine gösteriş girerse, riya girerse, bazen televizyon ekranlarında gördüğümüz üzere, efendim diyor, kurban pazarının en işte ne bileyim bir tonluk kurbanı aldılar vesaire. Eğer bunları bir reklam için yapıyorlarsa, biz pazarın efendim en semiz hayvanını alalım, ondan sonra bizden böyle bahsetsinler, sonra ne yapıyorlar, gidip onlarla röportaj yapıyorlar. Yapabilir, gazetecilerin işi bu, onların yapması normaldir efendim. Ancak böyle bir kurbana sahip olan insanların bu şekilde biz en semiz, en büyük cüsseli kurbanı aldık diye reklam yapmaları, bu caiz değildir. Bu bir gösteriştir. Bundan uzak durmaları lazım. Hatta böyle bir röportajı da kabul etmemeleri lazım. O yüzden bizler kurban ibadetinden son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle insanlar var ki, ben kurban kesmezsem beni ayıplarlar, falan kurban kesiyor da ben kesmeyecek miyim? Falancalar kurbanı kesiyorsa biz de keseceğiz. Ben çoluk çocuğumu mahcup etmem. Bu düşüncelerle kurban kesilmez. Bu düşüncelerle kurban kesilmez. Sadece ve sadece biraz önce defaatle ifade ettiğim gibi, eğer orada Allah rızasının dışında bir düşünce zihnimize geliyorsa onu bertaraf etmeliyiz. Ve Allah rızasının dışında bir davranışla, amelle ibadetlerimizi yapamayız. Kurbanımızı da bu şekilde kesmemiz bize bir sevap kazandırmayacağı gibi, bize hatta günah da

kazandırabilir. Çünkü gösteriş bir nevi şirktir. Gizli bir şirktir. Evet, insanı dinden imandan çıkaracak bir şirk değil ama büyük bir günahtır. Allah rızasının dışında böyle bir şey yapmak. Nitekim Cenab-ı Hak bir kutsi hadiste şöyle buyuruyor: kim benim rızamı gözetmeyerek başkasının beğenisini kazanmak için ibadet ederse, bu gitsin ibadetinin sevabını ondan beklesin buyurmaktadır. İbadetinin sevabını ondan beklesin. O sevap verebilir mi? Hayır, o bir sevap veremez. Evet. Kıymetli kardeşlerim, dedik ki kurban ta Hazreti Adem'in zamanından geri var olan bir ibadettir. Nitekim Yüce Rabbimiz bizlere Hac suresinin 34. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَ. Biz her ümmet için, bakın her ümmet için diyor, her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık. Sadece mensek kurban kesmek değil tabii ama ayetin devamına baktığımız zaman efendim bunun kurban olduğu anlaşılıyor. Menseke ifadesi aynı zamanda mensek ifadesi ibadet, diğer ibadetleri de kapsar. İbadet yerlerini de kapsar. Her ümmet için biz kurban kesmeyi meşru kıldık. Niçin? لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ, Allah'ın adını ansınlar diye. Yani insanlar düşünecekler, bu hayvanları bizlere kim verdi? Bunları kim yarattı? Değil mi? اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْد۪ينَا اَنْعَامَ. Bak Cenab-ı Hak onları yarattığını bize söylüyor Yasin suresinin son sayfasında. Bizim için, bizim istifademiz için yarattığını söylüyor. Peki hayvanlar bizim için yaratılmışsa, bizim istifademize yaratılmışsa ve bir kısım hayvanların, kurbanlık hayvanların etlerinin yenilmesi bizim için helal kılınmışsa, o zaman bizim ne yapmamız lazım? Allah'ı zikretmemiz lazım. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ, Allah'ın ismini anmaları için Allah'ın onlara rızık olarak vermiş olduğu bu hayvanlara karşılık, مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ, savmal hayvanlardan, kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan. Her hayvan tabii ki kurban edilmez. Evet. O yüzdendir ki bizler kurban keserken ne diyoruz? Bismillahi Allahu Ekber. Allah'ın adıyla. Allah her şeyden yücedir, büyüktür diyoruz. Böylece o esnada bu Bismillahi Allahu Ekber aynı zamanda bir şükürdür, bir teşekkürdür ve Cenab-ı Hakk'ın o hayvanları bizim emrimize amade kılmasının, bizim istifademize sunmasının bir kul olarak bir gereğidir bunu söylememiz. Bu sebeple mesela Hanefi mezhebine göre bir insan kasıtlı olarak kurbanı keserken aklında olduğu halde, bildiği halde besmele çekmesini, çekmenin gerekli olduğunu bildiği halde o Bismillah demezse o hayvan yenmez. O kurban geçerli olmaz. Sadece kurban değil, besmelesiz hayvanları keserse böyle etlerin yenilmesi, besmele

Besmele ile kesilmesi gereken hayvanlara besmele çekmezse bilerek o hayvan yenmez. Efendim bu tavuk olur, horoz olur veya ne bileyim büyük baş hayvanlar olur, küçük baş hayvanlar olur. Fark etmez. Evet. Fe ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Felehu eslimu. Siz yalnız ona teslim olunuz. Yalnız ona teslim olunuz. Ha. Demek ki şimdi bu ilahınız kurban dedi, sonra ilahınız tek bir ilahtır, ona teslim olunuz. Yani ne bağlantı var burada? Yani neden Cenab-ı Hak ondan sonra bunu söylemiş? Kurban bize neyi öğretmeli aziz kardeşlerim? Kurban bize Allah'a teslim olmayı öğretmelidir. Kurban bize teslimiyeti öğretmeli, Allah'a teslim olmayı öğretmelidir. Nasıl ki bir hayvan Allah'a teslim oluyor, adeta boynunu uzatıyor ve kesiliyor. Bizim de ondan bir ibret alarak, madem ki hayvan bile Allah'a teslim oluyor, bizim de Allah'a teslim olmamız lazım diye bu mesajı, bu dersi almamız gerekiyor. Yoksa kestik kurbanları, dağıttık etlerini, yedik efendim veya bağışladık, görevimiz bitti. Ama hiçbir ibret almadık. Bir teslimiyet ibreti almadık. Hiçbir mesaj almadık. Bunun fazla bir fazileti, bir sevabı olmaz ki. O yüzdendir ki bizlere Cenab-ı Hak yüce kitabımız Kur'an-ı Azimuşşan'da Hazreti İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselamın hikayesini anlatır. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam bir gün Cenab-ı Hakk'a şöyle bir dua ediyor. Rabbi hebli mine salihin. Rabbim bana salihlerden bir evlat nasip eyle. Bana bir evlat nasip eyle değil. Ya salihlerden. Yani salih ne demek? Allah'ın emrine uygun yaşayan, zaten ona uygun yaşadı mı yetiyor. Efendim, onda ahlak da olur, onda iman da olur, onda İslam da olur, onda teslimiyet de olur, her şey olur. Salih, uygun, elverişli, efendim, anlamlarına da geliyor. Bana güzel, salih, yani sana iman eden, sana ibadet eden, ahlakı güzel, huyu güzel, bir evlat nasip eyle, salihlerden bir evlat nasip eyle. Ve şöyle bir şeyi de var rivayetlere göre, efendim vaadi de var. Eğer böyle bir evlat kendisine nasip ederse, evlatlar nasip ederse, onu kurban etme niyeti, düşüncesi, sözü var, vaadi var. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Cenab-ı Hak da ona karşılık veriyor ve diyor ki biz ona halim, son derece huyu güzel, yumuşak huylu bir evlat müjdeledik. Müjdeledik. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşı çok ileride tabii ki. Ve ondan ziyade eşinin yaşı da çok ileride. Hazreti Hacer annemizin yaşı da çok ileride. Buna rağmen bir mucizedir. Bir mucize gerçekleşiyor ve Hazreti Hacer'in yaşı ileride, çok ileride olmasına rağmen, belki 70-80 yaşlarında olmasına rağmen, belki daha fazla olmasına rağmen

Cenab-ı Hak ona bir evlat nasip ediyor. Ve tabii ki böyle bir sözü olduğu için rüyasında Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a sözünü gerçekleştirmesini ve evladını kurban etmesini emrediyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam uyanıyor ve biraz şüphede kalıyor rivayete göre. Ya bu Allah'tan mı yoksa şeytandan mı bu rüya? Şüphe. O güne ne diyoruz biz? O yüzden terviye günü diyoruz. Arefe'den bir gün öncesine terviye günü diyoruz. Terviye şüphe etmek demektir. Nereden geliyor? İşte Hazreti İbrahim Aleyhisselam şüphe ediyor. Gördüğüm bu rüya gerçek mi, Allah'tan mı yoksa şeytandan mı diye. İkinci gece tekrar aynı şey. Evladını kurban edeceğini söylemiştim, bunu yerine getir. Aynı rüyayı görüyor. Peygamberlerin rüyası bizim rüyalarımız gibi değil. Ve anlıyor ki bu Allah'tandır. Onun için o güne ne diyoruz biz? Arafe ya da Arife. Ne demek? Anladı, anladı, bildi demek. Arife. Anladı, bildi. Bilmek demek. Yani Allah'tan geldiğini anlıyor. Efendim, Arafe'den sonraki güne ne günü diyoruz biz? Nehş. Ne demek? O da kurban kesmek demektir. Kurban kesmek demektir. Efendim, felemme belaga ma'ahus sa'ye. Ne zaman ki İsmail Aleyhisselam, hani tartışmalar var, bu İsmail miydi, İshak mıydı? Evet, daha çok bu İsmail'i gösteriyor. Bütün aşağı yukarı deliller onu gösteriyor. Efendim, biz de zaten böyle biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam babasıyla birlikte iş tutmaya, iş görmeye başlayacak yaşa, çağa gelince onunla beraber çalışıyor, iş görüyor, babasına yardımcı oluyor. Efendim, kâle ya buneyye, bu durumu anladı ve ona diyor ki, yavrum, bak ne güzel hitap ediyor, yavrucuğum, evladım, yavrucuğum, inni erâ fil menâm, ben rüyamda görüyorum, neyi görüyorum? Enni ezbehuke, seni kurban ettiğimi görüyorum. Fenzur mâzâ terâ, bu konudaki görüşün nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam görüşün nedir demekle nezaketli bir dil kullanıyor. Onun görüşü aykırı olsaydı, hayır beni kurban etme deseydi herhalde bundan vazgeçecek değildi. Ama o salih bir evlat istediği için ve duası makbul olduğu için salih bir evladın nasıl bir cevap vereceğini de tahmin ediyor, anlıyor. Onun için diyor ki, görüşün nedir? Ve neticede yanılmıyor. Ne diyor? Kale ya ebeti, dedi ki babacığım, bak o da ne diyor? Babacığım, ebeti, ya evet, ey babacığım, if'al ma tu'mer, emrolunduğun şeyi yap, emrolunduğun şeyi yap. Bak biraz düşüneyim ya falan, öyle bir şey söylemiyor. Ne diyor? Anında cevap veriyor. İf'al ma tu'mer, babacığım emrolunduğun şeyi yap. Ne kadar büyük bir iman. İşte salih bir evlat olmanın gereği. Ne kadar büyük bir iman. Seteciduni inşaallahu mines sabirin. Beni, bak bir de inşallah diyor. Yine Allah'a havale ediyor. Yani şöyle demiyor. Beni sabredenlerden bulacaksın demiyor. Ya seteciduni inşaallah, eğer Rabbim dilerse, inşallah o demektir, Allah dilerse, mine sabir.

Rabbim beni sabredenlerden bulacaksın. Rabbinden bu konuda yardım istiyor. Evet. Felemma eslema, işte onun için buraya geldik. Yani teslimiyet dedik ya. Felemma eslema, ne zaman ki İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam Allah'a teslim oldular. Bakın, kurban da en önemli nokta budur kıymetli kardeşlerim. Kurban da en önemli nokta, Türkiye'de mi kestiriyorsun, yurt dışında mı kestiriyorsun, kendin mi kesiyorsun, vekaletle mi kesiyorsun, koç mu kesiyorsun, koyun mu kesiyorsun, büyükbaş hayvan mı kesiyorsun, bir ton, bir buçuk ton sığır mı kesiyorsun, ne kadar et alıyorsun, kaç kilo et dağıtıyorsun, değil, bunlar değil. Maalesef son zamanlarda biz bunlara odaklandık. Efendim, başkalarının ibadetleri hakkında hüküm vermeye çalışıyoruz. Mesela diyoruz ki ya, adam gitmiş vekaletle bilmem Afrika ülkesinde 7.000 lira kurban kestiriyor. Bu ülkede kurban 18, 20 bin, 30 bin, 40 bin. Bunun kurbanı geçerli midir? Ya sen mi karar vereceksin buna? Buna Allah, Yüce Allah karar verir. Kimin ne niyetle ne yaptığına Allah karar verir. İnsanlar böyle dedi diye bunun kurbanı geçersiz mi? Yani Afrika'da veya dünyanın her yerinde. Belki onun kurbanı yurt içinde kurban kesip de azını dağıtıp çoğunu kendisine bırakan kişilerin kurbanından daha makbuldür. Belki onun Gazze'de kestirdiği kurban daha makbuldür. Belki onun Etiyopya'da, belki onun efendim Nijer'de, Çat'ta, Afganistan'da veya Türkistan coğrafyasında kestirdiği kurban daha makbuldür. Belki evine hiçbir zaman et girmeyen ve Müslümanların kurban bayramı gelse de evimize bir et girse diye bekleşen insanlar var. Ve bu yüzden hayatını değiştirip bu Müslümanlık ne güzel bir dinmiş, Müslümanlar ne güzel insanlarmış diye İslam'a geçen kişiler, hatta kabile halinde İslam'a geçen insanlar var. Biz boş işlerle uğraşmayalım. Neyle uğraşacağız biz? Felemma eslema, burada neredesin sen? Burada neredesin? Felemma eslema, ne zaman ki İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam teslim oldular. Ha. Sen Allah'a teslim oldun mu, olmadın mı? Onu sor kendine. Sen Allah'a teslim oldun mu? Bunu sor kendine. Kurban bu demektir. Cenab-ı Hak cümlemizi kendisine teslim olanlardan eylesin. Ve nitekim Cenab-ı Hak ona bir başka ayet-i kerime size okuyayım. İz kâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi İbrahim'e dedi ki, İbrahim bana teslim ol. Kâle, İbrahim aleyhisselam dedi ki, ne dedi? Eslemtü li rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a ben teslim oldum. İşte mesele budur. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmaktır. Ve tellehu li cebin. İbrahim aleyhisselam onu kesmek üzere efendim yüzü üzerine yatırdı. Yüzü üzerine, sağ tarafına yatırdı. Burada sağ demiyor ama yüzü üzerine yatırdı. Alnı üzerine yatırdı. Evet. Şimdi burası da önemli. Biz bir kul olarak elimizden geleni yaparsak Allah'ın yardımı bize gelir.
Biz kul olarak üzerimize düşeni yapmazsak Allah'ın yardımı gelmez. İstediğimiz kadar dua edelim, Allah'ın yardımı bize gelmez. Çünkü biz görevimizi yerine getirmedik. Bütün peygamberlerin hayat hikayelerine baktığınız zaman, savaşlara baktığınız zaman, işte o melek ordularının gelmesine baktığınız zaman hep görüyoruz ki o müminler, o sahabiler, o peygamberlere tabi olan insanlar görevlerini yerine getirmişler. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın yardımı gelmiş. İbrahim Aleyhisselam onu yatırdı mı? Yatırdı. Bıçağı boynuna çaldı mı? Çaldı. Bıçak kesti mi? Kesmedi. Hatta bir daha denedi, yine kesmedi. Efendim, hatta derler ki üçüncü defada وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ biz İbrahim'e nida ettik. Çağırdık. Seslendik ona. Ne dedik? Ey İbrahim! Ey İbrahim! İbrahim Aleyhisselam kalktı birden. Çünkü kendisine bir nida geldi. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا muhakkak sen rüyanı gerçekleştirdin. Rüyanı gerçekleştirdin, yani oğlunu kesmiş kabul ediyoruz. Kurban etmiş kabul ediyoruz seni. İnna kezalike nezil muhsinin. Biz iyi insanları, iyilik peşinde koşan insanları bu şekilde mükafatlandırırız. İnne hâzâ lehuvel belâul mubîn. Şüphesiz ki bu çok büyük bir imtihandı. Çok büyük bir imtihandır. Gerçekten, hakikaten büyük bir imtihan. Ki yıllarca sonra bir evlat Cenab-ı Hak ona verecek ve o evladını Allah'ın emri üzere kurban etmek üzere yatıracak. Tam kesmek üzereyken Cenab-ı Hak ona bir lütufta bulunacak. Bu büyük bir imtihan değil mi? Çok büyük bir imtihan. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ biz ona büyük bir kurban verdik. Onun karşılığında, onun yerine, feda onun yerine verdi demektir. Fidye ne demek mesela? Fidye, bir şeyi oruç tutamayan insan fidye verir ne demek? Orucun yerine işte bu fidyeyi verir, sadakayı verir. Bunu verir. Değil mi? وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ biz ona büyük bir kurban verdik onun yerine. Ve İbrahim Aleyhisselam şükrederek bu kurbanı kesti. Efendim, bu kurban nasıldı, işte koç muydu, koyun muydu, bilmem, insanlar şimdi bununla uğraşıyorlar. Ama Cenab-ı Hak hiç onlarla uğraşmıyor. Ne diyor? Azim, cüssesi büyük veya Allah katında değeri büyük demek. Azim ne demek? Allah katında manevi değeri yüksek bir kurban verdik. Ve terakna aleyhi fil ahirin ve biz onu sonraki insanlar arasında onun ismini baki kıldık. Ha. Bak, bir şeye daha Cenab-ı Hak işaret ediyor. Nedir? Hani bazen deriz ya, işte isminin yaşatılması. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ismini biz yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Onun ismini biliyor muyuz? Biliyoruz. Hazreti İbrahim'in İsmini biz biliyor muyuz? Biliyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini biz biliyor muyuz? Biliyoruz. Bak, önemli olan, vakit geldi, bir cümle daha söyleyeceğim. Bizden sonra ismimizin iyilikle, güzellikle anılmasını sağlayacak ameller, davranışlar İçerisinde bulunalım, hayır hasenat içerisinde bulunalım. İsmimiz iyilikle, güzellikle anılsın.
Biz buna gayret edelim. Yoksa her şey gelip geçicidir. Cenab-ı Hak tekraren hacdaki kardeşlerimizin haclarını mebrur eylesin ve keseceğimiz kurbanları da Cenab-ı Hak kabul eylesin. Rabbim bizleri innemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn ayetinde işaret edildiği üzere muttakî kullarından eylesin, muttakî kullarından olup da ibadeti makbul olan kullarından eylesin. Rabbim cümle hastalıklarımıza, hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar, borçlarımıza kolay edalar nasip eylesin. Rabbim memleketimize ve milletimize ve bilad-ı İslamiye dirlik ve düzenlik nasip eylesin. Ne kadar zulüm altında kardeşlerimiz varsa Cenab-ı Hak onları da imdad eylesin. Rabbim bütün geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Onları ve bizleri Cenab-ı Hak bağışladığı, affettiği kulları zümresine dahil eylesin. Kıymetli kardeşlerim, namazdan sonra dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere yardımınıza müracaat edeceğiz. Cenab-ı Hak yardımlarınızı kabul eylesin. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun. Sağlık ve afiyet içerisinde, huzur içerisinde eşlerinizle ve çocuklarınızla ve yakınlarınızla birlikte bayramını en güzel bir şekilde geçirmeyi, geçirmenizi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yöneleri hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın, Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam

mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: Reklam.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
2: Kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleşen Efes 2026 tatbikatında Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunu güçlü ve donanımlı tutmak gerektiğinin bilincindeyiz dedi. Tatbikatta kamikaze sürü dronlar, Atak ve Gökbey helikopterleri, Hisar, Tayfun, Korkut ve Alka lazer sistemleri ilk kez birlikte sahada görev aldı. CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayını iptal etti. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hangi parti söz konusu olursa olsun, delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez ifadelerini kullandı. Gazze şeridine yardım ulaştırmak üzere teknelerle yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğrayarak alıkonulan küresel Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 41 ülkeden 337 yabancı ve 85 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsü için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda yürütülen hizmetleri yerinde denetledi. Arpaguş, koordinasyon, fetva, sağlık, servis, İAŞ ve Cidde Havalimanı operasyonlarından sorumlu ekip başkanlarıyla bir araya geldi. Birim yöneticilerinden hacılara verilecek hizmetlerin son durumuna ilişkin detaylı bilgi aldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 24, Eskişehir 23, Trabzon 19, Erzurum 13, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 25 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 41, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümüşhane 21, Saraybosna 15 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ey aziz Rabbim, senin izzetin olmasa varlık alemi vücut bulur mu bu kainatta? Sen olmasan canlı canlanır mı adım adım? Toprak bereketlenir mi? Kuruyan dallar yeşerir mi yeniden? Senin iznin dahilinde olmasak kırpabilir miyiz gözlerimizi? Sensin güçlü olan, sensin üstün olan. Bizler ancak senin dilediğini diler, ancak sana yöneliriz ya Rabbi. Kalplerimizdeki sarsılmaz bağlılığı, ruhumuzdaki inancı ve yaşamımızdaki sabrı ancak sen artırabilirsin. Bizi huzurundan ve doğru yolundan ayırma. Kalplerimizi hidayetinle, gönüllerimizi nurunla aydınlat. Dünyanın aldatmalarından, nefsin tuzaklarından yalnız sana sığınırız. Sen bizleri bize bırakma. Çünkü biz bize kaldığımızda ne kadar kaybolur, ne kadar yoldan saparız. Bunu ancak sen bilirsin. Biz bize kalırsak nice olur halimiz. Kalplerimize sekinet, yuvalarımıza huzur, ömürlerimize bereket ihsan eyle. Her adımımızda, her sözümüzde ve her davranışımızda senin rızanı aramayı nasip eyle. Bu mübarek cuma hürmetine, hakikat yolunda özgür, umutlu ve ilim sahibi nesiller ihsan eyle bizlere.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. صدق رسول الله.
1: Muhterem Müslümanlar, söz insanın iç dünyasını dışarıya yansıtan aynasıdır. Güzel bir söz yaralı kalpleri iyileştiren merhem, kurumuş gönülleri yeşerten can suyudur. Hoş bir kelam, ruhu ilmek ilmek işleyen zarif bir nakış, hataları incitmeden düzelten nazik bir hitaptır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere, gönül alıcı söz sadakadır. Aziz müminler, sözün tesiri sesin yüksekliğinde değil, samimiyetin derinliğinde, üslubun inceliğinde gizlidir. Evet, en yakınımıza dahi sesimizi duyuramıyorsak, akrabalarımızla ortak paydada buluşamıyorsak, komşularımıza ulaşmaya bir yol bulamıyorsak, bunun sebeplerinden biri de konuşma usulümüzdür. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümini şöyle tarif etmektedir. Mümin, insanları karalayan, lanet eden, kaba ve kötü sözlü, hayasız birisi değildir. Kıymetli Müslümanlar, gönül kapıları içeriden açılan kilide benzer. O kilidin yegane anahtarıysa yumuşak bir sözdür. Kur'an-ı Kerim'de kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır buyurulmaktadır. Bu sebeple yuvasında huzur arayan dilini zarafetle süslesin. Evladına ulaşmak isteyen önce onun gönlüne bir çift tatlı kelamla misafir olsun. Saygınlık bekleyen dilini doğrulukla mühürlesin. Berekete nail olmak isteyen sözüne dürüstlük katsın. Hasılı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere, Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Değerli müminler, söz ahlakının en çok ihlal edildiği alanların başında dijital mecralar gelmektedir. Kimi insanlar sanal kumar ve uyuşturucu madde gibi bağımlılıklarla, kimileri de şiddete sevk eden dijital oyunlar aracılığıyla kötülüğün günden güne yayılmasına zemin hazırlamaktadır. Kimi insanlar kimliklerini gizleyerek kalp kırmayı, başkalarının şahsiyetine, şeref ve haysiyetine dil uzatmayı marifet saymaktadır. Kimileri de yalan haberlerle toplumun sinesine fitne ve fesat tohumları ekmektedir. Yüce Rabbimizin bu husustaki uyarısı gayet açıktır. İnsanın yanında söylediği her sözü kaydeden bir melek mutlaka hazır bulunur. Aziz Müslümanlar, bizler teknolojik imkanlarla gelen tehlikeleri, fırsatların arkasına gizlenmiş sinsi tuzakları fark edebilirsek, sanal alemin zararlarını asgari düzeye indirebiliriz. Dijital teknolojileri etik değerlerimizi gözeterek kullanabilirsek, kültürümüzle bağdaşmayan söz ve içeriklerden kendimizi ve ailemizi muhafaza edebiliriz. Hutbemizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifiyle bitiriyoruz. Faydasız söz ve davranışları terk etmesi kişinin iyi bir Müslüman olduğunun göstergesidir.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları, iş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış, ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz, ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış, yine de yılmamışlar. Yetmemiş, yazları da köye, baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan, satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dinleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam adlı eserini kulaklarınıza ulaştırmak için buradayım. Eserimizin içerisinde bugün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğinden ve örnekliğinden bahsedeceğiz. Programımıza Zümer suresi 39. ayetle başladık. Sevgili dostlar, Hazreti Peygamber her an ve her vesileyle Allah'ı zikrederdi. Otururken, kalkarken, yemek yerken, abdest alırken, elbisesini giyinirken. Peygamber Efendimizin Allah'a olan sevgisi her şeyden üstündü. Tek dostu olarak Allah'ı kabul eder, Allah sevgisinden dolayı sabahlara kadar namaz kılardı. O kadar ki bazen kıyamda durmaktan ayakları şişerdi. Allah'ın elçisi namazı Rabbi ile buluşma, ona yükselme ve konuşma fırsatı olarak görür, gözünün nuru olarak nitelendirirdi. Çoğu defa namazda gözlerinden yaşlar dökülürdü. Bir yolculuğa ve sefere çıkınca da yolda bineğinin üzerinde nafile namaz kılar, Allah'ı zikrederdi. Sevgili dostlar, sevgili Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i yüksek sesle okurdu. Müjde ve rahmet ayetleri gelince Allah'tan ona da nasip etmesini ister, azap ayetleri gelince Allah'a sığınır, ondan korunmak için Allah'a yalvarırdı. Ramazan ayında ibadetlerini artırırdı. Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer, bütün vaktini Allah'a ibadetle ve zikirle geçirirdi. Ramazan ayı dışında da oruç tutar, Şaban ayının tamamına yakınını oruçlu geçirirdi. Her ayın 13'ünde, Muharrem ayının ilk 10 gününde ve Şevval ayının 2 ve 7. günleri arasında 6 gün oruçlu olurdu. Bunların dışında bazen ard arda oruç tutmaya başlar, ashabı orucu hiç bırakmayacağını zannederdi. Bazen de uzun müddet oruç tutmaz, bu defa da bir daha oruç tutmayacağını düşünürlerdi. Bazen hiç iftar etmeden günlerce oruç tutardı. Ashabı da onun gibi aralıksız oruç tutmaya çalıştığındaysa onları uyarır, Allah'ın kendisini doyurduğunu söylerdi. Bütün peygamberler gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de tek isteği görevini tamamladıktan sonra Allah'a kavuşmaktı. Resulullah vefatına yakın sık sık bu arzusunu belirtmiş, gerçek dosta kavuşmanın huzur ve sükunu içinde vefat etmiştir. Sevgili dostlar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşsiz ahlakını "emrolunduğun gibi dost doğru ol" ayetinin emrine uygun davranma endişesi şekillendirmekteydi. O, dua ve ibadetlerinde, yeme içmesinde, giyim kuşamında, dostları ve hasımlarıyla ilişkilerinde, ticari faaliyetlerinde, zenginliğinde, fakirliğinde, savaş ve barışında,

0: kriz zamanlarında, hayatının her alanında ve bütün safhalarında hep bu endişeyi taşımaktaydı. O kadar ki beni Hud suresi ihtiyarlattı buyurmuştu. Onun ahlakı Kur'an'dan ibaretti. O güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilmiş bir elçiydi. Peygamber Efendimiz güvenilirdi. Dostları kadar düşmanları da onun sözüne güvenir, emanete ihanet etmeyeceğini bilirdi. Verdiği bir sözden döndüğünü hiç kimse görmemişti. Peygamber Efendimiz cömertti. İnsanlara yardım etmek için elinden geleni yapar, kendisine gelen bir kişiyi istediği şey ya da ondan daha iyisini ona vermedikçe göndermezdi. Peygamber Efendimiz israftan hoşlanmazdı. Malını, sağlığını, zamanını, elindeki her şeyi Allah'ın emaneti olarak görür, en iyi şekilde değerlendirirdi. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz misafirperverdi. Müslüman olsun ya da olmasın, bütün misafirlerini en güzel şekilde ağırlar, onlara ikramda bulunurdu. Peygamber Efendimiz adildi. Hiçbir ayrım yapmadan haklıya hakkını verir, yakınının aleyhine de olsa adaletle hükmederdi. Peygamber Efendimiz müsamahakardı. Hoşlanmadığı bir söz, bir davranış karşısında ses çıkarmaz, memnun olmadığı ancak yüzünden belli olurdu. Sevgili dostlarımız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bağışlayıcıydı. Kendisine kaba ve saygısızca davrananları bile güler yüzle ve tatlı dille karşılar, dertlerini dinler, ihtiyaçlarını temin ederdi. Hayanın imandan olduğunu söylerdi. Sadelikten hoşlanırdı. Giyim kuşamında, günlük yaşam alışkanlıklarında, insanlarla ilişkilerinde abartıdan kaçınırdı. Bir topluluk içindeyken onu tanımayanlar herhangi bir özelliğinden hareketle onu diğer insanlardan ayırt edemezlerdi. Hediyeleşmeyi severdi. Arkadaşlarına hediyeler verir, kendisine verilen hediyeleri de kabul ederdi. Peygamber Efendimiz cesurdu. Düşmanlarının her türlü baskı ve işkencesine metanetle göğüs gerer, savaşlarda, saldırıların yoğunlaştığı anlarda cesaretiyle ashabına örnek olurdu. Peygamber Efendimiz merhametliydi sevgili dostlar. Canlı cansız bütün varlıklar onun merhametinden pay alırdı. Kimseye karşı kötü bir davranışta bulunmaz, kırıcı bir söz söylemezdi. Azimli ve kararlıydı. Herhangi bir konuda karar vermeden önce düşünür, çevresindekilere danışır, karar verdiğinde ise her türlü güçlüğe sonuna dek göğüs gererdi. Peygamber Efendimiz sabırlıydı. Doğumundan itibaren sevdiklerini bir bir kaybetmişti. Peygamberlik vazifesini yerine getirirken, açlıkla, fakirlikle, yurdundan çıkartılmakla, savaşla ve daha birçok zorlukla imtihan olundu. Ancak sabır ve şükürden bir an dahi vazgeçmedi. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz mütevekkildi. Rabbine güvenir, güçsüzlüğü karşısında ona el açardı. Elde ettiği güzelliklerden dolayı da yine Allah'a şükrederdi. Elinden geleni yaptıktan sonra Allah'a güvenip ona teslim olurdu. O, Rabbi tarafından en güzel şekilde terbiye edilmişti. Ve ümmetine dünden bugüne her zaman en güzel örnek oldu. Allah bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmemizi nasip eylesin. Din ve Hayat programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda sizlere Hazreti Peygamber'den davranış örnekleri anlatacağız. Hepinize bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
2: Kamu spotu.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.

0: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 5 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 9 Mayıs 1442. Tarihte bugün 93 Harbi Kahramanı Nene Hatun'un vefatı. 1955. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefatı. 1982. Arka sayfa. Günün konusu. Müslümanın hasleti. Hüsnü zan. İyiliğin emaresi olan hüsnü zan, iyimser olmak, kötü düşünceleri bertaraf etmektir. Hayır dilemek, hayra yormak, kişiler ve olaylar hakkında art niyetli olmamaktır. Müslümanın hayatında bu bakış açısı esas olmalıdır. Aksi ispatlanmadığı sürece hüsnü zandan vazgeçilmemelidir. Aksi takdirde insan hayatını, onurunu rencide edecek birçok olayın önüne geçilemez. Hüsnü zan, yani iyi düşünmek, hüsnü edepten ileri gelir. Kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Allah hakkında hüsnü zan beslemek, onun af ve mağfiretini ummak güzel bir ibadettir. İbadetin güzelliğindendir hadisi bu anlamda insanın bütün varlığıyla Allah'a yönelmesi gerektiğine ve yaptığı ibadetlerin kabul olacağına dair hüsnü zan beslemesinin de ayrıca ibadet olduğuna işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığı takdirde hüsnü zanının başlangıcı da insanın kendisini yoktan var ederek kainatı hizmetine sunan Rabbine karşı iyi duygular beslemesidir. Bir hadis. Hepiniz mutlaka Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek, sizi affedeceğini umarak can verin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleşen Efes 2026 tatbikatında Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunu güçlü ve donanımlı tutmak gerektiğinin bilincinde istedi. Tatbikatta kamikaze sürü dronlar, Atak ve Gökbey helikopterleri, Hisar, Tayfun, Korkut ve Alka lazer sistemleri ilk kez birlikte sahada görev aldı. CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayını iptal etti. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez ifadelerini kullandı. Gazze şeridine yardım ulaştırmak üzere teknelerle yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğrayarak alıkonulan küresel Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 41 ülkeden 337 yabancı ve 85 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsü için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda yürütülen hizmetleri yerinde denetledi. Arpaguş, koordinasyon, fetva, sağlık, servis, İAŞ ve Cidde Havalimanı operasyonlarından sorumlu ekip başkanlarıyla bir araya geldi. Birim yöneticilerinden hacılara verilecek hizmetlerin son durumuna ilişkin detaylı bilgi aldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 24, Eskişehir 23, Trabzon 19, Erzurum 13, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 25 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 41, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümülcine 21, Saraybosna 15 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar aziz dinleyenlerim. İki programdır alkol bağımlılığını konuşuyoruz. Bugün de bu bağımlılık türü üzerinde sizlerle sohbet etmeye devam etmek istiyorum. Evet, alkol bağımlılığının yol açtığı pek çok sorundan bahsetmiştim. Bunlardan belki de öncelikle aklımıza gelmesi gereken sağlık sorunları. Çünkü alkol, içki, sigara, diğer bütün aslında bağımlılık yapıcı maddeler bizim sağlığımıza yönelik en büyük riskleri oluşturuyor. Ve alkol riskli kullanımı açısından dünya nüfusunun sağlıklı kalmasının önündeki en büyük risk faktörlerinden birisi olarak değerlendiriliyor. Elbette pek çok hastalığa yol açıyor alkol kullanımı ve toplumlar üzerinde sosyoekonomik, kültürel açıdan da pek çok yükler oluşturuyor. Evet, maliyeti çok yüksek alkol kullanımının. Sadece ekonomik maliyeti değil, sosyal maliyeti de çok yüksek. Çünkü alkol kullanım sıklığı arttıkça boşanma oranları artıyor. Ailede şiddet, iş yerinde şiddet, çevreye yönelik bir takım zararlı davranışlar ve alışkanlıklar bireyin hayatından negatif etkiler ve sonuçlar olarak yayılmaya devam ediyor. Ve alkol bağımlılığı sıklıkla farklı psikolojik ya da bedensel sorunlarla birlikte görülüyor. Alkol bağımlılığı tanısı konulan kişilerde farklı maddelere bağımlılık riski, duygu durum bozukluğu, depresyon, kaygı sorunları, özellikle şizofreni, kişilik bozuklukları gibi ruhsal problemler sıklıkla görülüyor. Yine bedensel olarak karaciğerde büyüme, yağlanma, sarılık, kanser ve siroz, yüksek tansiyon, kalpte büyüme ve ani kriz, damar tıkanıklıkları gibi bir takım fiziksel semptomlar, bedensel rahatsızlıklar ve hastalıklar maalesef görülme sıklığı artıyor. Sevgili dinleyenlerim, alkol bağımlılığı sağlığımız için o kadar büyük bir risk oluşturuyor ki, sağlıklı kalabilmenin önündeki o kadar büyük bir engel ki, alkol kullanımı yaygınlaştıkça beyin işlevlerinde bozulmalar meydana geliyor. Ve buna bağlı denge bozuklukları, beceri isteyen bir takım meşguliyetleri gerçekleştirmekte her geçen gün daha çok zorlanma, alkole bağlı bunama, hafıza bozulması, zayıflaması gibi süreçler zihinsel aktivitelerimizle ilgili en çok rastladığımız sorunları oluşturuyor. Ve biz gittikçe aslında bedensel olarak kendimizi zayıf ve güçsüz hissetmeye başlıyoruz. Aziz dinleyenlerim, sağlıklı bir bedene sahip olmak için kuşkusuz ona iyi bakmak gerekir. Ama alkol gibi sağlığımızı bozucu etkileri sadece bedenle sınırlı olmayan zararlı alışkanlıklar gittikçe bizim hayata sağlıklı tutunmamızı engelliyor. Ve biz riskli alkol kullanımıyla sadece zihinsel, sadece bedensel bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmıyoruz. Aynı zamanda sinir sistemimize de ciddi bir yük oluşturuyor bu mekanizma. Ellerde titreme, bacaklarda karıncalanma, uyuşma gibi bir takım belirtilerle bunlar açığa çıkmaya başlıyor. Evet, özellikle annelerde hamilelik dönemi alkol kullanımı, bebekte büyüme ve gelişme sürecinde geriliklere neden oluyor. Bakın, tabii ki hiç kimsenin alkol kullanması ona herhangi bir katkı vermiyor, aksine büyük zararlara yol açıyor. Ancak bir başka cana ev sahipliği yapan annelerde bebeğe vereceği zarar henüz daha cenin halinde anne karnındayken başlıyor ve bu riskli alışkanlık, bu kötü alışkanlık doğum sonrasında da eğer anne devam ederse anne üzerinden çocuğa aktarılmaya maalesef bu kötü miras devam ediyor. Pek çok araştırma yapılmış konuyla ilgili. Örneğin alkolün riskli kullanımına bağlı olarak her yıl dünyada 3 milyondan fazla ölümün gerçekleştiğini söylüyor bize bu araştırmalar. Korkunç bir rakam. Yani bunun her tür faturası çok yüksek. İnsani, ahlaki, sosyal, ekonomik, kültürel. Hangi açıdan bakarsanız bakın, aslında bu kadar milyon insanın her yıl aramızdan ayrılması insanlık adına çok büyük bir kayıp. Gelecek adına özellikle bunların çok önemli bir kısmı henüz daha hayatının baharında insanlar. Umut bağladığımız, gelecekte onlarla birlikte daha güçlü, daha müreffeh olacağımızı umut ettiğimiz insanlar maalesef bu tür bir bağımlılık türünün esiri olarak aramızdan ayrılıyor. Alkolden kaynaklanan zararlar hem alkol kullanan kişiye hem de onun ailesine ve çevresindeki kişilere zarar veriyor çünkü. Sağlık açısından pek çok bozukluğa sebep olduğu gibi sosyal sorunların da toplumların başa çıkmakta zorlandığı bir sorun alanı olarak gittikçe artmasına neden oluyor. Evet sevgili dinleyenlerim, alkol bağımlılığı, alkol yoksunluğu olarak ortaya çıkan bir büyük bağımlılık türü ve dünyada her geçen gün bağımlıları artan bir bağımlılık çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Onunla mücadele etmek için her konuda olduğu gibi özellikle çocuklarımızı, gençlerimizi, hayata henüz daha tutunma aşamasında olan biricik evlatlarımızı iyi örneklikler ortaya koyarak bu tür bağımlılıklardan uzaklaştırmaya gayret etmeliyiz. Anne baba olarak sorumluluğumuz çok yüksek. Öğretmenler olarak mesleki formasyonumuz ne olursa olsun, hangi iş kolunda, hangi meslek kolunda çalışıyor olursak olalım, yetişkinler olarak sosyal sorumluluğumuz çok yüksek. Kendimiz bilinçlenmeli, çevremizi bilinçlendirmeli ve bizden sonraki nesillere her konuda olduğu gibi bağımlılıklardan uzak kalarak da iyi örnekler ortaya koymalıyız. Ne kadar çok bağlılıklarımızı hatırlar ve hatırlatır, ona dair çevremize mesajlar verir ve hayatımızla da onlara iyi örneklikler oluşturursak o kadar çok sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Evet bugün de alkol bağımlılığının yol açtığı sorunları değerlendirmeye çalıştık. Hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılıklarımıza daha güçlü yöneldiğimiz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenlerim.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

hüsn-i hal ile geçin herkes ile, hoş dil ol herkesü her nakes ile. Ziri dostanını azar etme, sed teklif ile bizar etme. Herkes ile iyi geçin, cimri de olsa herkesle gönlün hoş olsun. Dostlarının haricinde bir kimse de olsa onları incitme. Hadlerini aşan tekliflerle onların kalplerini kırma.

0: Reklam.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
0: Sağlam bankacılık. Reklam.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan kolektif bir eser. Bugünün dünyasında ebeveyn olmak. İnsanın hem dünya hayatındaki hem de kendi hakikat yolculuğundaki en güvenilir limanı ailedir. Şahsiyet oluşumu evvela ailede şekillenir. Aile, her bireyin ilk mektebi, ilk sosyal çevresi ve ilk terbiye ortamıdır. Dolayısıyla toplumsal yaşamın temelleri ilk önce ailede atılır. İnsanlık tarihinin en kadim rollerinden biridir ebeveynlik. Ve bu kurum bugün belki de hiç olmadığı kadar karmaşık bir denklemle karşı karşıya. Geleneksel yöntemlerin modern hayatın dinamikleri ve etkenleri karşısında

bazen yetersiz kalıyor gibi hissedildiği, bilginin ve uyaranın arttığı, belirsizliğin ve bilgi kirliliğinin iç içe geçtiği bir çağda çocuk büyütmek gerçekten zor bir süreç ve uyum sanatı haline gelmiş durumda. Fakat şu da unutulmamalı ki, gelenekten ilham alınarak ve değişen dönüşen dinamikleri de bilerek yürütülen bir sürecin takibi, sevgi, saygı, merhamet ve dini bir bilincin merkezinde şekillenen bir ebeveynlik imkansız da değil. Sadece bu zamanın ruhunu iyi okuyabilmek ve ona göre adım atabilmek çok önemli. Zira günümüz toplumunda yaşanan değişimler, çalışma hayatındaki değişiklikler, evde anne babaya yüklenen sorumlulukların artması, çocukların eğitim süreçleri ve bilhassa da modern dünyanın getirdiği dijital ve teknolojik ilerlemeler, ebeveynin sorumluluklarını farklı bir boyuta taşımış görünüyor. Bu dönüşüm artık bizleri geleneksel yöntemlerde de bazı değişiklikler yapmaya itebilir. Bugünkü konuğumuz olan Bugünün Dünyasında Ebeveyn Olmak adlı çalışma bu meseleye pek çok yönden katkı sağlıyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği aile hakkındaki seminerlere katkı sunan katılımcıların kaleme aldığı makalelerden oluşan bu eserde günümüz ebeveynlerine Hazreti Muhammed'den davranış modelleri, modern dünyada ebeveynlik, çocukla sağlıklı iletişim nasıl kurulur, ebeveyn ve çocuk arasındaki sınırlar, ebeveynlerde öfke kontrolü ve çocuk merkezli aile olmak başlıkları yer alıyor. Uzman psikologlar ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bu çalışma, tüm anne babalara bir başvuru kaynağı olmayı amaçlıyor. Sağlıklı ve mutlu bir aile kurmak, aile içinde nitelikli iletişim yolları, çocukların ruh ve beden sağlığı içinde yetişebilmeleri ve sağlıklı toplumsal yapının inşası için ailede gerekli olan huzur ve mutluluğun yolları gibi konulara açıklık getirmek istiyor. Bunun içinde insan psikolojisi, çocuk psikolojisi, insan ilişkileri gibi güncel disiplinleri olduğu kadar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatı, söz ve uygulamaları başta olmak üzere dini ve geleneksel öğretileri de referans olarak kullanan bir çalışma. Bu hususta gayet başarılı, faydalı ve dop dolu bir eser olarak anne babaların istifade edeceğini düşündüğüm bu çalışmanın arka kapağında şu ifadeler yer alıyor. Bu eser, dünyaya atılan ilk bakış ve ilk adım süreçlerinden ergenliğe uzanan dönemde çocuklarına eşlik eden anne babalara rehberlik etmek üzere hazırlanmış kapsamlı bir çalışma. Uzman psikologlar ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bu çalışmada aile içi ilişkiler, ebeveyn tutumları, değerler aktarımı ve sağlıklı iletişimin temel unsurları ele alınmaktadır. Ayrıca İslam'ın aile anlayışı ve Peygamber Efendimizin örnekliği günümüz ebeveynlerine yol gösteren bir kaynak olarak okuyucuya sunulmaktadır. Kıymetli dinleyenler, bugünkü konuğumuz Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Bugünün Dünyasında Ebeveyn Olmak isimli kolektif eserdi. Bu kıymetli çalışmanın sağlıklı bireyler, huzurlu yuvalar, aile içi iletişim ve toplumsal huzurun inşasına katkı sunması açısından istifadeye medar olması dilekleriyle herkese bereketli ve keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımız ve dergilerimiz refakatinde yapacağımız daha nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: ailelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleşen Efes 2026 tatbikatında Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunu güçlü ve donanımlı tutmak gerektiğinin bilincinde istedi. Tatbikatta kamikaze sürü dronlar, Atak ve Gökbey helikopterleri, Hisar, Tayfun, Korkut ve Alka lazer sistemleri ilk kez birlikte sahada görev aldı.

0: CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayını iptal etti. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Akın Gürnek, hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez ifadelerini kullandı. Gazze şeridine yardım ulaştırmak üzere teknelerle yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğrayarak alıkonulan küresel Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 41 ülkeden 337 yabancı ve 85 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsü için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 hac organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda yürütülen hizmetleri yerinde denetledi. Arpaguş, koordinasyon, fetva, sağlık, servis, İAŞ ve Cidde Havalimanı operasyonlarından sorumlu ekip başkanlarıyla bir araya geldi. Birim yöneticilerinden hacılara verilecek hizmetlerin son durumuna ilişkin detaylı bilgi aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 24, Eskişehir 23, Trabzon 19, Erzurum 13, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 25 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 41, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümülcine 21, Saraybosna 15 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun çok kıymetli dinleyenlerim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyup güzel anlamayı ve güzel yaşamayı her birimize nasip eylesin. Kur'an'ın şefaat ettiği insanların, bahtiyarların arasına katılabilmeyi nasip eylesin. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir müjde veriyor malumunuz. Okuyun Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim kıyamet günü ashabına, yani okuyup da onunla amel edenlere şefaat edecektir buyuruyor. Cenab-ı Hak şefaatine nail olabilmeyi nasip eylesin. Okumayı, anlamayı ve yaşamayı lütfeylesin her birimize. Zümer suresinin 16. ayet-i kerimesiyle devam edeceğiz. Son ayetin anlamını hatırlatayım. Kıymetli dinleyenlerim, sosyal medya mecralarından ulaştığımız kıymetli takipçilerim, artık siz de onun dışında dilediğinize tapın bakalım. Kesin olan şu ki asıl kaybedenler kıyamet gününde hem kendilerini hem de yakınlarını ziyan edecek, zarara uğratacak olanlardır. Bilesiniz ki işte büyük husran, açık husran, açık zarar budur buyurmuştu. Yani Allah'tan başkasına kulluk etme konusunda ısrar eden, inat eden inkarcılara yönelik Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle demesini emretmişti. Devam ediyoruz. Estağfirullah. لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِي فَاتَّقُونَ. Onların üstünde de kat kat ateş olacak. Onların üstünde de kat kat ateş olacak. Altlarında da böyle kat kat ateş olacak. Altlarında da üstlerinde de kat kat ateş olacak. İşte Allah kullarını bununla korkutup uyarıyor. Ey kullarım, bana karşı gelmekten sakının. Tefsirlerde bu ayet-i kerimenin cehennemde tabakalar bulunduğuna ve her tabakada ateş katmanlarının yer aldığına işaret ettiği, bir tabakada azap görenleri üstten kaplayan ateş kümelerinin bir üst tabakadakilerin altlarına denk geldiği için ayette onların üstünde kat kat ateş olacak, altlarında da böyle katlar bulunacak buyurulduğu şeklinde açıklamalar vardır. O açıklamayı da ben size nottan arz etmiş, aktarmış oldum. Hem üstlerinde, yani artık bir insan inkarcı, Allah'tan başkasına taparak hayatını tamamlamışsa onun için bir rahmet ümidi kalmamıştır. Öyle ölmüşse yani bir kurtuluş ümidi kalmamıştır. Artık onun için azaplardan azap beğen, yani ölümlerden ölüm beğen diye bir tabir var ya, Allah vermesin. Cenab-ı Hak böyle bir akıbete düşmekten muhafaza eylesin. En değerli varlığımız olan imanımıza sıkı sıkı sarılmayı, gereğini yaşamayı, Rabbimiz razı olduğu şekilde yaşayıp, razı ve memnun olduğu şekilde ölmeyi nasip eylesin. Hani kimi sınıfları anlatırken Cenab-ı Hak radiyallahu anhum ve radu anh, mesela Hudeybiye'de ağacın altında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a canıyla malıyla biat edenleri anlatırken لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشِّجَرَةِ, Allah ağacın altında biat ettikleri zaman müminlerden razı olmuştur diyor. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ diye başlayan Tövbe suresinde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri مِنَ الْاَنْسَارِ وَالْمُحَاجِرِينَ, ensar ve muhacirden ilk olan, ilk önce iman etmiş olanları anlatırken radiyallahu anhum ve radu an ifadesini kullanıyor. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bu en büyük bahtiyarlık budur. En büyük bahtiyarlık budur. Bizim için en büyük nimet budur. Allah imanımıza, imanımızın gereği olan davranışlara sıkı sıkı bağlanıp razı olduğu şekilde yaşayıp da böyle azap üstüne azap, üstlerinde de kat kat ateş, altlarında da kat kat ateşin olduğu azaba, cehenneme düşmekten hepimizi muhafaza eylesin. İmanımıza uygun yaşayabilmeyi, razı olduğu şekilde yaşayıp ölebilmeyi
nasip eylesin Rabbim Celle Celaluhu. 17. ve 18. ayet-i kerimelerde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا Tağuta ibadet etmekten sakınanlar, sahte tanrılara, sahte ilahlara, tağutla ilgili bir kısa bir açıklama yapmaya çalışacağım inşallah. İbadet etmekten sakınanlar وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى Yüzünü ve özünü Allah'a çevirenler, Allah'a yönelenler ve enabu ilallah, Allah'a dönenler, Allah'a yönelenler var ya, tağuta ibadet etmekten sakınıp Allah'a yönelenler, lehumul büşra, onlara müjde vardır. Onlara müjdeler olsun. Febeşşir ibad, kullarımı müjdele. Hangi kullarımı müjdele? Okuyup sonra topluca konuşalım. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Sözü dinleyip o sözün en güzeline, en güzeline tabi olan kullarım. Sözü dinleyip en güzeline tabi olan kullarımı efendim müjdele. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُلُوا الْاَلْبَابِ Efendim işte bunlar Allah'ın doğru yolu buldurduğu, hidayete eriştirdiği kimselerdir. İlk asıl akıl izan sahipleri, akıl sahipleri, izan sahipleri de bunlardır. Sözü dinleyip en güzeline tabi olan kimselerdir. Şimdi bu tağut kelimesi çok böyle zaman zaman gündeme de gelen, zaman zaman belki bunun üzerinden yola çıkarak pek çok siyasi sonuçların da konuşulduğu kavramlardan bir tanesidir. Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde geçer, 8 defa geçer tağut kelimesi. Bakın bu elimdeki Kur'an yolu meali var. Oradaki açıklamayı size okuyacağım. Önce dizilişe göre ilk defa geçtiği Bakara suresinin 256. ayetinin anlamını vereyim. Ondan sonra da tağutla alakalı konuşalım. Çünkü bu çok güncel, çok efendim konuşulan kavramlardan bir tanesidir. Şöyle bir hata yapabiliyoruz. Yani ayet-i kerimeleri anlarken mesela bağlamından çıkarıyoruz, bir kelimeyi alıyoruz. Onun şimdi dünyada kazanmış olduğu mesela şeyi, karşılığı bağlamından çıkarmak suretiyle o karşılık üzerine hüküm bina edebiliyoruz bazen. Hüküm bina edebiliyoruz. Kelimeler, kavramlar Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın indiği dönemde ifade ettiği anlamla mesela bazı kavramların 200 sene sonra, 500 sene sonra, 1000 sene sonra ifade ettiği halk arasındaki diyorum Kur'an-ı Kerim'deki anlam değişmez. Halkın kendi anlayışındaki anlamından bahsediyorum. İfade ettiği anlamlarda değişiklikler olabiliyor. O zaman böyle söyleyince bu anlaşılırdı. Bugün böyle söyleyince bu anlaşılıyor şeklinde bir takım şeyler oluyor. Farklı değerlendirmeler olabiliyor. Onun için böyle daha şumullü okumak, daha tarihi derinliklerine inerek okumak sanki daha isabetli olsa gerektir. Ben şimdi size hem Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi, 257'de de geçiyor tağut kavramı, hem de Maide suresinin 60. ayet-i kerimesini okuyayım. Ondan sonra kısa açıklamasını yapayım. Geniş olarak tefsirlerden siz daha sonra bakabilirsiniz. Çünkü bakın burada da ayeti gözden kaçırmayalım. Bir kez daha okuyayım. Sahte tanrılar diye çevirmiş mesela elimizdeki meal. Ben onu hiç çevirmeden arz edeyim. Tağuta kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Tağuta kulluk etmekten kaçınan. Başka bir ayet-i kerimede tağuta kulluk etmeyin diye geçer mesela. Şimdi onları bir okuyalım. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi. Bildiğiniz hemen ayet-el kürsi biter bitmez bu ayet başlıyor. Ayet-el kürsi Bakara suresinin 255. ayeti, arkasından gelen 256. Buyuruyor ki Rabbimiz, estağfirullah, la ikraha fiddini kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Doğru, hak, hakikat, batıldan açıkça ayrılmıştır. Artık ortaya çıkmıştır. İnsanların tereddüt edeceği, anlamakta zorlanacağı bir durum kalmamıştır. Peki,
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Artık kim tağutu reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Kim tağutu reddeder de Allah'a inanırsa, Allah'a imandan önce tağutu reddetmekten bahsediyor Cenab-ı Hak. Tıpkı bu la ilahe demek gibidir. İlah yoktur. Yani yaratan, yaşatan, yöneten, rızık veren bir varlık yoktur. İllallah, sadece Allah vardır. Arapçanın cümle yapısı itibariyle önce o nefy ediyoruz, yok diyoruz, sonra inandığımızı arkasından getiriyoruz. Sadece Allah vardır. Yaratan da odur. Yegane ilah, yaratan da, yaşatan da, yöneten de, rızık veren de odur. Şimdi kim tağutu reddeder, inkar eder, Allah'a iman ederse kopmasız mümkün olmayan sağlam bir kulpa yapışmış olur. Yani bu la ilahe illallah'ın daha birazcık da açık şeklidir adeta ayeti kerime. Geldik Maide suresinin 60. ayeti kerimesine. Orada şöyle buyuruyor: Kul hel nunebbiyukum bi şerrin min zalike mesubeten indallah.

0: Tağut hakkı tanımayıp azan ve sapan her kişiye ve Allah'tan başka tanrı edinilen şeylere verilen attır. Elimizdeki Kur'an yolu meali, değil mi bu Kur'an yolu meali, hemen bakayım. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an yolu mealindeki açıklamayı olduğu gibi arz ediyorum, aktarıyorum size kıymetli dinleyenlerim. Tağut hakkı tanımayıp azan ve sapan her kişiye ve Allah'tan başka tanrı edinilen şeylere verilen at. Yani Allah'ı, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kudretini, Allah'ın indirdiklerini reddedip, tanımayıp, benimsemeyip, istemeyip, beğenmeyip azan sapan ve Allah'tan başka tanrı edinilen, yani ilahlaştırılan her şeydir. Bu şahıs da olabilir, ideoloji de olabilir. Her şey tağuttur. Azgın ve sapkın olması sebebiyle şeytana da tağut denilmiştir. Azgın ve sapkın olması sebebiyle şeytana da tağut denilmiştir. Kur'an'da insanlar tarafından ilah edinilmiş bütün batıl tanrıları, insanların Allah Teala'ya isyan etmelerine sebep olan varlıkları ve bütün küfür ve ilahat faaliyetlerini yürütenleri ve Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirmeyi engelleyen düşünce sistemlerini ifade eden bir terim olarak kullanılır. Sözün akışından tağuta tapanların Allah katında daha önceki ayetlerde işaret edilen kişilere göre daha da kötü konumda oldukları anlatılmaktadır. Yani niye? Had bilmiyor, ölçü bilmiyor, Allah'ı tanımıyor. Yani Allah'ı ciddiye almıyor, haşa. Allah'ın hükmünü, Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını ciddiye almıyor. Bunu gönüllü olarak kulluk etmek tağuta, insanın imanına elbette zarar verir. Allah korusun. Tağuta kulluk etmekten kaçınan, yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Tağuta kulluk etmekten kaçınıp yüzünü ve özünü Allah'a çevirenlere müjdeler olsun. Söylenenleri dinleyip de en güzeline uyan kullarımı müjdele. İşte Allah'ın doğru yolu buldurduğu, doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Asıl akıl ve izan sahipleri de onlardır diye efendim buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Yine süremizi doldurduk. İnşallah bu kaldığımız yerden önümüzdeki programda devam etmeyi ümit ediyoruz. O güne kadar Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine emanet olun. Onun selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Reklam.

0: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.
1: Efendim selamünaleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Doktor Fatih Mehmet Aydın Hocam bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk değerli hocam. Sizler nasılsınız?
1: Elhamdülillah hocam bizler de iyiyiz. Kıymet hocam mucize nedir ve çeşitleri nelerdir? Neye mucize deriz?
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem hocam, mucize peygamberlik iddiasında bulunan kişinin doğruluğunu göstermek amacıyla Allahu Teala tarafından yaratılan ve nitelikleri bakımından insanları benzerini getirmekten aciz bırakan olağanüstü, harikulade hadiselerdir, olaylardır. Yani bir kimse ben peygamberim iddiasında bulunuyorsa, sözünü söylüyorsa, onun mucize ile yüce Allah tarafından teyit edilmesi, kuvvetlendirilmesi gerekir ki onun peygamber olduğu kabul edilsin. Tabii bunu baştan söyleyelim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir peygamber gelemeyeceğinden, olmayacağından dolayı artık herhangi bir kimsenin mucize gösterme veya kendisinde mucize olduğunu iddia etmesi mümkün değildir. Bir kimse ben peygamberim diyorsa ve mucizem var diyorsa buna inanılması mümkün değildir. Bir Müslüman buna inanmaz. Değerli hocam, İslam alimleri hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem de daha önce gelmiş olan peygamberlerin göstermiş olduğu mucizeleri idrak edilebilmesi açısından akli mucizeler, hissi mucizeler ve haberi mucizeler diye bir sınıflandırma yapmışlar. Ayrıca amaçları bakımından da hidayet, yardım ve helak mucizeleri şeklinde tasnife tabi tutmuşlardır. Akli mucizelere en büyük örnek Kur'an-ı Kerim'dir. Çünkü Kur'an her çağdaki akıl sahibi insana hitap eden, akıllara durgunluk veren, başkalarının benzerini getirmekten aciz kaldığı büyük ve ebedi bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim'in bu mucizevi yönünün lisan, dil ile ilişkili olmasının yanında ayrıca kevni ayetlerin yani kainatla ilgili ayetlerin her daim kendisini yenilemesi ve insanlara yeni bilgiler sunması açısından da önemi ortadadır. Ve yine Kur'an-ı Kerim'deki akli mucizeler insanoğlu tarafından bir takım bilimlere ışık tutması açısından da araştırılmıştır. Muhterem hocam, insanların duyularına hitap eden harikulade olaylara ise hissi mucizeler denilir. Hazreti Salih Aleyhisselam'ın devesi, yani bir taştan devenin çıkması, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asasının yılana dönüşmesi ve elinin parıltılı bir ışık vermesi, Hazreti İsa'nın kuş şekline soktuğu çamuru canlandırması, ölüleri diriltmesi, anadan doğma körleri ve alaca hastalığına tutulanları iyileştirmesi hissi mucizelere örnek gösterilebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asıl mucizesi Kur'an-ı Kerim olmakla birlikte Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e de hissi mucize vermiştir. Bedir Savaşı'nda meleklerin Müslümanlara yardım etmesi gibi ayet-i kerimede bize haber verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen hissi mucizelerin başında gelir. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin az bir yiyecekle birçok insanı doyurması, az miktardaki suyu çoğaltması, hurma kütüğünün inlemesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hissi mucizeleri arasında gösterilir. Muhterem hocam, peygamberlerin Allah'tan gelen vahye dayanarak verdikleri gaybi haberlere haberi mucize denilmekte. İsyankar toplumların başlarına geleceğini peygamberlerin önceden bildirdikleri felaketlerin de aynen vuku bulması, Hazreti İsa'nın muhataplarının evlerinde ne yiyip içtiklerini onlara haber vermesi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Bizanslıların İranlıları savaştan mağlup edeceğini ayeti kerimeye dayanarak haber vermesi, yine Kisra'nın saltanatının yıkılacağını bildirmesi, hissi mucizeler olmasının ötesinde haberi mucizeler diye adlandırılmaktadır. Değerli hocam, meydan okuma şartı çerçevesinde inkarcıların gözü önünde ve onları azze düşürecek şekilde zuhur eden mucizelere hidayet mucizeleri denilir. Bu tür mucizeler insanların kanaatleri üzerinde etkili olup ön yargıdan uzak kimselere fayda verir. Ama ön yargılı insanlar bu tür mucizelerden fayda bulamazlar. İşte biraz önceki peygamberlerle ilgili saydığımız hissi mucizeler buna örnek olarak gösterilebilir. Yine müminlerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak meydana gelen ilahi yardımlar da nusret, yani yardım mucizesi diye anlatılır değerli hocam. Hazreti Musa aleyhisselamın İsrailoğullarının elinden kurtulması, hani denizin yarılıp denizin içinden geçip efendim kavmini felaha erdirmesi, Hazreti Musa'nın kavminin açlıkla karşı karşıya kaldığı bir dönemde bıldırcın eti ve kudret helvasıyla nasiplendirilmesi, Bedir Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda Müslümanlara meleklerin yardım etmesi, işte bu tür mucizelerdendir. Muhterem hocam, inkarda ısrar eden kavimlerin cezalandırılmasına yönelik mucizelere de helak mucizesi adı verilir. Kur'an-ı Kerim'deki açıklamalara göre helak mucizelerinin şiddetli fırtına, korkunç bir gürültü, zelzele, tufan gibi tabii afetler, yani doğal afetlerle gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu bağlamda Nuh kavminin tufanla, Semud, Ad ve Medyan halkının korkunç bir gürültüyle, Lut kavminin şehrin altının üstüne getirilmesiyle, başlarına taş yağdırılmasıyla, Firavun ve ordusunun ise denizde boğulmasıyla, bu tür helak mucizeleriyle karşı karşıya kaldıklarını göstermekte. Değerli hocam, bu konuyu kapatmadan önce müsaade ederseniz bir hususa işaret etmek istiyorum. Günümüzde sosyal medyada ya da insanlar kendi aralarında konuşurken mucize gösterdi, mucize meydana geldi diye ifadeler söylemektedirler. Yani işte diyelim ki Allah göstermesin bir deprem hadisesi meydana geldikten 10 gün sonra, 5 gün sonra, 3 gün sonra bir kişinin enkazın altından çıkmasına büyük bir mucize ifadesi söyleniyor. Muhterem hocam, bu tür kullanımlar doğru kullanım değildir. Bunlar Allah'ın yardımıdır, avundur, maunettir. Allah'ın insanlara, Müslümanlara yapmış olduğu yardımlardır. Mucizeyi ancak Allah-u Teala peygamberleri eliyle ortaya koyar ve gösterir. Yoksa peygamberlerden sonra hiç kimse mucize gösteremez. Peygamberlerin dışında hiç kimseye böyle bir hak verilmemiştir. Bir de muhterem hocam, hani duyarız toplumda, işte filan büyük zat keramet gösterdi. Efendim falan şeyh keramet gösterdi. Bu konu ayrı bir mesele olarak işleriz bir gün inşallah. Ama kısaca ifade edeyim ki keramet Allah'ın o büyük zatlara verdiği bir ihsandır, bir keremdir, bir cömertlik göstergesidir. Şunu bilelim ki büyük insanlar, veliler, Allah dostları hiçbir zaman kendi istekleriyle, kendi güçleriyle keramet gösteremezler. Allah onlara nasip ederse keramet onların elinde ortaya çıkabilir. Allah nasip etmezse hiçbir kimse keramet gösteremez. Bununla ilgili ince bir çizgiyi de söyleyerek belki bu konuyu tamamlayabiliriz. Bir kimse bende keramet var derse ondan uzak duralım. Bir kimsede keramet meydana geldiğini, yani olağanüstü bir hal meydana geldiğini görürsek o kimsenin haline ve ahvaline bakmalıyız. Eğer onun gidişatı, hali, insanlarla yaptığı bütün ilişkiler eğer Allah'ın emirlerine uyuyorsa, Allah'ın yasaklarına uyuyorsa, yani Allah'ın koymuş olduğu kurallara uyuyorsa o kişinin bizim başımızın üstünde yeri vardır.
3: İstikamettir diyebilir
2: miyiz? İstikamettir. Ama kendisinde istikamet olmayan bir kimse havada uçsa dahi deniz

0: denizde yürüse dahi ne yaparsa yapsın o kimsenin istikameti yoktur. Yapmış olduğu, göstermiş olduğu o olağanüstü hal ya sihirdir ya da istidraçtır. Allah hem sihirden, hem sihirbazdan, hem büyüden, hem büyücülerden, hem de istidraçtan, yani kendi elinde istikameti olmadan bir olağanüstü durum meydana geldiğini söyleyen o halden ve o kişilerden bizleri uzak eylesin.
1: Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan uzak durmayı nasip eylesin. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir programda görüşmek ve buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Hayata dair güncel meseleler. Hazırlayan Arif Emre Yıldırım. Daimi konuk Doktor Fatih Mehmet Aydın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de gerçekleşen Efes 2026 tatbikatında Türk ordusunun barışın ve huzurun ordusu olduğunu söyledi. Dünyanın hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusunu güçlü

0: ve donanımlı tutmak gerektiğinin bilincindeyiz dedi. Tatbikatta kamikaze sürü dronlar, Atak ve Gökbey helikopterleri, Hisar, Tayfun, Korkut ve Alka lazer sistemleri ilk kez birlikte sahada görev aldı. CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 2023'teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme CHP'nin 38. kurultayını iptal etti. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine iadesine karar verildi. Konuyla ilgili konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez ifadelerini kullandı. Gazze şeridine yardım ulaştırmak üzere teknelerle yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğrayarak alıkonulan küresel Sumut filosundaki aktivistler İstanbul'a geldi. 41 ülkeden 337 yabancı ve 85 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsü için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda yürütülen hizmetleri yerinde denetledi. Arpaguş, koordinasyon, fetva, sağlık, servis, İAŞ ve Cidde Havalimanı operasyonlarından sorumlu ekip başkanlarıyla bir araya geldi. Birim yöneticilerinden hacılara verilecek hizmetlerin son durumuna ilişkin detaylı bilgi aldı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 24, Eskişehir 23, Trabzon 19, Erzurum 13, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 25 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 41, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümüşhane 21, Saraybosna 15 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte çok kıymetli bir Balkan vilayeti olan Yayca'ya doğru yola çıkıyoruz. Yayca, tarih boyunca farklı medeniyetlerin buluştuğu, özellikle Ortaçağ krallıklarından Osmanlı şehir düzenine uzanan çok katmanlı bir geçmişe sahip özel bir şehir olması sebebiyle bu güzel şehrimizde bulunan Kadın Camii Şerifini sizlerle birlikte hem Yayca'nın huzuruyla hem de bu ibadethanenin bize vermiş olduğu manayla birlikte ziyaret edelim arzusundayız. İnşallah efendim Kadın Camii Şerifi de bizim bu güzel dokunun içerisinde yer alan anlamlı yapılardan birisi olması hasebiyle bizim gönül dünyamıza da anlam katacaktır diye düşünüyoruz. Sevgili dostlar, Kadın Camii Şerifi'nin inşa tarihi hakkında kesin bir bilgi maalesef bulunmamakta. Özellikle 16. ya da 17. yüzyıla tarihsel olarak işaretlenmekte. Camii Şerif'in adıyla ilgili birçok rivayet var. Kadın isminin bir hayır sahibi hanımefendiye ya da yerel vakıf geleneğinde rol üstlenen bir kadın şahsiyete işaret ettiğini düşünüyoruz. Osmanlı şehir kültüründe kadınların vakıf kurarak cami, çeşme ve hayır eserleri inşa ettirmesi yaygın bir gelenek efendim. Bu yönüyle yapı toplumsal hafızada kadınların hayır faaliyetlerindeki yerini de temsil etmekte. Sevgili dostlar, Kadın Camii Şerifi klasik Osmanlı mahalle camii şerifi şekline, tipolojisine sade ve dengeli bir hal üzere olmasından dolayı çok kıymetli bir örnek olarak gösterilmekte. Yapı genellikle kareye yakın bir plan şeklinde şekillenmiş ve ibadet mekanı üzerine bir kubbe kondurulmuş. Üzerine kondurulan tek kubbeyle hem büyük bir estetik alanı hem de güzel bir genişlik ve aynı zamanda akustik açıdan muhteşem bir zenginlik oluşturulmuş. Bu kubbe mekanın merkezi bütünlüğünü sağlayan çok kıymetli bir yapı birimi efendim. Kubbe geçişlerinde özellikle Osmanlı mimarisine özgü tromplar ve pandatifler kullanılmış. Ve böylelikle hem gönül dünyamızdaki köşeleri birazcık daha yumuşatacak hale getirip köşeli mimari yapının yuvarlak kubbe yapısıyla birleştirilmesi halini bize mimaride hem maddi hem de manevi boyutta ortaya koymuşlar. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesi oldukça sade. Yerel taş malzeme kullanılmış ve yapının yayçenin doğal dokusuyla uyum içinde olması sağlanmış. Bu sadelik Osmanlı mimarisinin temel prensiplerinden biri olan ölçü, oran ve işlevsellik anlayışını yansıtmakta. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in genel yapısını tamamlayan ve özellikle Ezan-ı Muhammedi'nin çağrısının yapıldığı hakikatli bir birimi olan minaresi ise hakikaten inceliğiyle, zarafetiyle gökyüzüne doğru yükselmeye devam etmekte. İç mekanda sade ve huzurlu bir atmosfer, dış mekanda minareden yükselen Ezan-ı Muhammedi ile buluştuğunda bir müminin kişisel ve gayretiyle ortaya koymuş olduğu iradesi bu Cami-i Şerif'in atmosferini çok çok daha kıymetli hale getirmiş durumda. Tarih sahnesinde yüzyıllardır varlığını koruyan Kadın Cami-i Şerifi, kadınlarımızın toplum içerisindeki yerinin hakikatini, varlığının ne kadar huzurlu bir unsur olduğunu yüzyıllardır yine ifade ettiğimiz gibi haykırmaya devam etmekte. Tarih boyunca Yayça'nın geçirdiği savaşlar ve toplumsal değişimler birçok tarihi yapıyı olduğu gibi Kadın Camii Şerifini de etkiledi efendim. Zaman içinde uğradığı tahribatlar ve bazı dönemlerde varlığını büyük ölçüde kaybetmesine sebep olan menfi haller sebebiyle Camii Şerif işlevini yitirmiş durumda. Ama biliyoruz ki ayağa kalkacak. Burada var olduğunu bilmek bile kıyamete kadar burada onun var olduğunu hissedebilmemizi gerektirmeli efendim. Bir dönemler Cami-i Şerif olarak kullanılan yapılar kıyamete kadar o işlevi gönül dünyamızda yürütmeye devam eder. Ve gönül dünyamızdaki bu yerini asli hüviyetine kavuşturabilecek şekilde de bize bir vazife yükler efendim. Bu vazifeyle birlikte yeniden bu güzel mekanları ayağa kaldırmak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir emek harcamakta. Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA ve özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet Vakfı tarafından yürütülen çalışmalarla bu cami-i şerifler yeniden ayağa kalkıp din-i mübini İslam'a, ümmeti Muhammed'e hizmet etmeye devam edecektir. Yahçeden Kadın Cami-i Şerifinden hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Allah'a emanet olun.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Diyanet Takvimi.
2: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 22 Mayıs 2026 Cuma. Hicri takvime göre 5 Zilhicce 1447. Rumi takvime göre 9 Mayıs 1442. Tarihte bugün 93 Harbi Kahramanı Nene Hatun'un vefatı. 1955. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefatı. 1982. Arka sayfa. Günün konusu. Müslümanın hasleti. Hüsnü zan. İyiliğin emaresi olan hüsnü zan, iyimser olmak, kötü düşünceleri bertaraf etmektir. Hayır dilemek, hayra yormak, kişiler ve olaylar hakkında art niyetli olmamaktır. Müslümanın hayatında bu bakış açısı esas olmalıdır. Aksi ispatlanmadığı sürece hüsnü zandan vazgeçilmemelidir. Aksi takdirde insan hayatını, onurunu rencide edecek birçok olayın önüne geçilemez. Hüsnü zan, yani iyi düşünmek, hüsnü edepten ileri gelir. Kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Allah hakkında hüsnü zan beslemek, onun af ve mağfiretini ummak güzel bir ibadettir. İbadetin güzelliğindendir hadisi bu anlamda insanın bütün varlığıyla Allah'a yönelmesi gerektiğine ve yaptığı ibadetlerin kabul olacağına dair hüsnü zan beslemesinin de ayrıca ibadet olduğuna işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığı takdirde hüsnü zanının başlangıcı da insanın kendisini yoktan var ederek kainatı hizmetine sunan Rabbine karşı iyi duygular beslemesidir. Bir hadis. Hepiniz mutlaka Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek sizi affedeceğini umarak can verin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Canım olsa. Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ülkemizin enerji konusundaki rolüne değindi. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğal gaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir açıklamasında bulundu. CHP'de yargıya taşınan kurultay tartışmasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, tedbirli mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve devam etmesine hükmederken, Özgür Özel ve mevcut yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırdı. Kararın ardından CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi. Kılıçdaroğlu, sükunet çağrısı yaparken Özgür Özel kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını açıkladı. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese karşın Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 6'sı sağlık personeli 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gazze'ye insani yardım götürürken uluslararası sularda işgalci İsrail'in saldırısına uğrayan ve alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistleri Türkiye'ye döndü. Aktivistleri İstanbul Havalimanı'nda binlerce kişi karşıladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliği için 334.017 personelin sahada olacağını ve bunlardan 66.481'inin de trafik tedbirleri kapsamında görev alacağını bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda yürütülen hizmetleri yerinde denetledi. Arpaguş, koordinasyon, fetva, sağlık, servis, İAŞ ve Cidde Havalimanı operasyonlarından sorumlu ekip başkanlarıyla bir araya geldi. Birim yöneticilerinden hacılara verilecek hizmetlerin son durumuna ilişkin detaylı bilgi aldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 24, Eskişehir 23, Trabzon 19, Erzurum 13, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 25 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 41, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümülcine 21, Saraybosna 15 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
2: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım ve sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Selman'ım.
2: Bugünkü sorumuz şöyle. Kutsal kitabımız Kur'an bugüne kadar değişmemiş bir kitap ama kuşaklar arasında dini bilgide ciddi farklar var diye düşünüyorum. Aile büyükleriyle konuşurken her defasında onların dini bilgisinin biz gençlerden farklı olduğunu görüyorum. Mesela dedem bir genç yakaladığı zaman ne zamanla beri Müslümansın diye sorar. Kendine göre doğru cevabı alamazsa fırçalar ve bir de üniversitede okuyorsun, bunu da mı bilmiyorsun

0: diye söylenir. İtiraf etmem gerekirse ben hemen yapay zeka yardımıyla aradığım cevabı genelde buluyorum ama dedemi beğendiremiyorum. Dedem bana senin hocan zaten yapay diyor. Buyurun hocam.
1: Selman Bey, burada doğrudan bir soru yok ama biz dedesiyle torunu arasında herhalde becerebilirsek bir hakemlik yapmaya çalışacağız. Ben inanıyorum bize sorusunu emanet eden kardeşim bunu dedesi arasında bir mesele yapmaz ve bundan dolayı dedesiyle arasındaki ilişkiler örselenmez diye inanıyorum. Malum kuşaklar arasında bazı farklılıkların olması doğal ama günümüzde kuşaklar arasında farkın giderek açıldığını da doğrusu vurgulamak gerekir. Ben bunu kendi hayatımda da görüyorum. Benim babamla olan farkla benim oğlumla kızımla olan fark ve torunlarımla olan farklar arasında mukayese edilemeyecek kadar bazı farklılıkların olduğunu ben de seziniyorum. Peki dini bilgi konusunda bu nasıl? Kuşaklar arasında nasıl bir farkın olduğu üzeri de herhalde birlikte durulması gereken hassas bir konu diye düşünüyorum. Mesela doğru anlaşıldıysa soruda arkadaşımız kutsal kitabımız değişmemiş bize kadar gelmiş diyor. Ama dedemin dini bilgisiyle benim bilgim çoğu zaman örtüşmüyor diye müşteki. Dini sorulara verilen cevabı dedesi beğenmiyor. Ve dede benim bildiklerim doğru diye herhalde ısrarla onlara karşı bir duruş sergiliyor. Selman Bey, dini konuları anlama, yorumlama konusunda kuşaklar arasında farkın ortaya çıktığını söylemek mümkün. Eğer bu fark ifade biçiminde ise, mesela bilgileri farklı sıralamayla ifade etmede ise, bunu da çok abartmamak gerekir diyorum. Belki de biraz kuşaklar arasındaki iletişim sorunu da olabilir. Mesela gündelik hayatta kullandığımız kavramlar, kelimeler ve bu kavramlara, kelimelere yüklediğimiz anlamlar değişebiliyor. Bazı kelimelerin içleri boşalabiliyor, anlamları erozyona uğrayabiliyor. Dedemizin kelime dağarcığı ve kelimelere yüklediği anlamlar, torunların kelime dağarcıkları arasında bu anlamda da bazı farklar olabiliyor. Burada önemli olan birbirimizi ön yargısız dinleyebilme, birbirimize tahammül edip katlanabilip sabırla, sükutla birbirimizin kendini ifade etmesine fırsat verebilme önemli. Evet, Kur'an-ı Kerim nazil olduğu şekliyle şüphesiz elimiz. Onun Türkçe anlamı ve geniş açıklaması olan tefsirlerine ulaşma imkanımız da geçmişe kıyasla bir hayli arttı. Evet, eğitime katılma ve özellikle din eğitiminden yararlanma imkanlarımız en azından bu geçtiğimiz yakın döneme kıyasla hiç olmadığı kadar genişledi, arttı. O zaman ister istemez peki ne eksik sorusu akla geliyor. Nerede yanlış var sorusu akla geliyor. Dedemiz hangi soruyu beğenmiyor, hangi soruya verilen cevabı beğenmiyor? Bunlar önemli. Yıllar öncesinde tarım toplumunda hemen her eli tutan çocuktan itibaren çalışmak, üretmek zorunluluğu vardı malum. Tarımdan, hayvancılıktan geçinilen ortamlarda her çalışacak insana ihtiyaç var. O yüzden o ortamda biraz hayal edelim. Belki bugün bunu hayal etmek bile kolay değil ama biraz hayal sınırlarımızı zorlayalım. O günlerde eğitim imkanı çok sınırlıydı Selman Bey. Bu durumda bazı el öpülesi hocalarımız bir Müslümanın bilmesi gereken dini bilgileri olabildiğince özetleyerek mesela 32 farz olarak bildiğimiz metinleri oluşturdular. Bu dini metinler küçük yaştan itibaren çocuklara ezberletildi. Belki buna ilaveten de Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim, hangi millettensin, hangi ümmettensin ve soruda geçtiği gibi ne zamandan beri Müslümansın gibi sorulu cevaplı bir takım bilgiler de ilave edildi. İşte bu kadarcık bilgiyi bilen o gün yaşamış bir Müslüman belki bundan sonra bilgisini artırma, üzerine yeni bilgiler ilave etme imkanı da çoğu kez bulamadı. Düşünün, bir koyun sürüsünün peşinde hayatını, rızkını arayan, küçük yaştan itibaren çobanlık yapan bir Müslüman kardeşimiz bu kadarlık bir bilgiyle iyi bir Müslüman olmak için elinden gelen gayreti göstermeye çalıştı. Mesela sorulu cevaplı kısa dini bilgiler Selman Bey okula gitmeyi bile gerektirmiyordu. Ne yapıyordu? Aile büyükleri daha çocuk biraz konuşmaya başladığı andan itibaren büyük anneler, büyük babalar, dedeler, nineler, belki anneler babalar işteyken o yaşlı el öpülesi aile büyükleri yeni büyüyen kuşaklara bu bilgileri aktarıyorlar. Eğer aktarma esnasında bir hata yapılıyorsa belki o hata öğrenen kişi de ölünceye kadar devam ediyor. Biraz da bu bilgilere bir namaz kılabilecek kadar Kur'an-ı Kerim'den kısa sureler, ayetler ve bazı bir takım dualar ezberletiliyordu. Ailede ya da yakın çevrede birazcık dini bilgi sahibi kişiler bu anlamda yeni yetişen nesillere rehberlik etmeye çalışılıyordu. Bu biraz belki uzun kış gecelerinde, köy odalarında, ev sohbetlerinde ve benzeri yerlerde işte kuşaktan kuşağa aktarılmaya çalışılıyordu. Tekrar etmek gerekirse o dönemde, yani bundan mesela en azından 30 sene 40 sene öncesiyle kıyaslandığında bugün elhamdülillah sayamayacağımız kadar şükründen aciz olduğumuz imkanlara kavuştu. Hem örgün eğitimde hem yaygın eğitimde mesela Kur'an kursları aracılığıyla işte efendim görsel, işitsel eğitim materyalleriyle bilgiye ulaşma imkanı olabildiğince azaldı. Tabii bu defa da kuşaklar arası iletişim sıkıntısı olduğu için belki ortak noktada buluşmada sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela ben dedeyle torunu arasındaki sıkıntının, farklılığın daha doğrusu bilgiden çok iletişim kazasından olabileceği konusunu öne çıkarmak istiyorum. Bu defa peki ne yapalım dediğimizde taraflar, yani aile büyükleri ve gençler arasında bir ortaya bulmak için buradan bir mesajımız olsun Selman Bey. Aile büyüklerimiz kendi bildiklerinin biricik ve değişmez ve tek doğru olduğu konusunda lütfen ısrarcı olmasınlar. Çocuklarımızın, gençlerimizin sahip olduğu bilgileri bir önce bir dinlesinler, anlamaya çalışsınlar. Eğer onların sahip oldukları bilginin gerçekten yetersiz olduğunu düşünüyorlarsa doğru bir şekilde usulünce rol model olunsun ve birlikte hep beraber doğruyu öğrenmeye çalışılsın. Siz yanlış biliyorsunuz ya da doğru olan sadece budur gibi sözler, takdir edersiniz ki çoğu zaman fayda yerine zarar verebilir. Ve böylece kuşaklar arası, dedesiyle torunu arasındaki iletişim, Allah esirgesin, örseleniyor, kopmaya doğru yüz tutabiliyor. Malum eğitim gerçekten uzmanlık bir işi. İnsan yetiştirmek, insana bir mesaj vermek, ona rehberlik etmek, dünyada en ama en önemli ve nazik, hassas konulardan birisi. Doğru dini bilginin nasıl aktarılacağı, varsa eğer yanlışların, hataların nasıl giderileceği hususu hassas bir konu. Bu anlamda doğru rehberliği yapmak gerekir. Tabi gençlerimize de bir mesajımız olsun. Çünkü biz gençler soruyor programından onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Dedelerimiz, büyük annelerimiz, hatta anne babalarımız bizim gibi düşünmüyor olabilir. Bazı konularda onlardan farklı bilgiye, farklı düşünceye, farklı anlama, yorumlamaya sahip olabiliriz. Bunlar doğal şeyler. Bu onlara karşı olan ilgimizi, saygımızı, sevgimizi asla örselememeli. Birlikte karşılıklı sevgi, saygıyla çözemeyeceğimiz bir problemimiz olmaz diyorum. Din bize birlikte olmak için, birlikte Yüce Rabbimize kulluk görevimizi yapabilmek anlamında ciddi faydalar, yararlar, imkanlar, ortak paydalar oluşturan bir ilahi sistem. Dini ayrılık nedeni asla kabul edemeyiz, sayamayız. Din bizi birleştiren çimentomuz, mayamız, sevincimiz,

Karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

Bizi öldürmeye gelen biz de hayat bulduk. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinler.

0: Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuveyt Türk. Sağlam bankacılık. Reklam.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. İster yavaş gitsin, ister acele, arayan sonunda aradığını bulur. Ey hak yoluna revan olan kişi, isteğine iki elinle sımsıkı sarıl. Çünkü istek senin için iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan, ona yönel. Onun yolunda ol, onu ara. Yani Allah'ı. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen her tarafta o hakikat padişahının feyz kokusunu almaya çalışarak. Bu arayış seni yorsa da Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Umutsuzluğa düşme. Arayan elbette aradığını bulur.

Şer işe eyleme tahriki kadem, bir elin hayırda olsun her dem. Kötü iş için adımını atma ve mutlaka elinin biri daima hayır üzere olsun.

0: Hayırlı akşamlar. Az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, akla ziyan.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ülkemizin enerji konusundaki rolüne değindi. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğal gaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir açıklamasında bulundu. CHP'de yargıya taşınan kurultay tartışmasında mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı. Mahkeme, tedbirli mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin göreve devam etmesine hükmederken, Özgür Özel ve mevcut yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırdı. Kararın ardından CHP Genel Merkezi önünde tansiyon yükseldi. Kılıçdaroğlu, sükunet çağrısı yaparken Özgür Özel kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını açıkladı. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese karşın Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 6'sı sağlık personeli 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gazze'ye insani yardım götürürken uluslararası sularda işgalci İsrail'in saldırısına uğrayan ve alıkonulan küresel Sumut filosu aktivistleri Türkiye'ye döndü. Aktivistleri İstanbul Havalimanı'nda binlerce kişi karşıladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenliği için 334.017 personelin sahada olacağını ve bunlardan 66.481'inin de trafik tedbirleri kapsamında görev alacağını bildirdi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklarda yürütülen hizmetleri yerinde denetledi. Arpaguş, koordinasyon, fetva, sağlık, servis, İAŞ ve Cidde Havalimanı operasyonlarından sorumlu ekip başkanlarıyla bir araya geldi. Birim yöneticilerinden hacılara verilecek hizmetlerin son durumuna ilişkin detaylı bilgi aldı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey

0: kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İstanbul 21, İzmir 27, Antalya 24, Eskişehir 23, Trabzon 19, Erzurum 13, Diyarbakır 23, Şanlıurfa 25 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 41, Kudüs 23, Lefkoşa 24, Gümülcine 21, Saraybosna 15 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugün 22 Mayıs Cuma, yoğun bir haftanın son iş gününü geride bırakıyoruz. Akşamın huzurunu, bereketini ve güzel sohbetini sizlerle paylaşmak üzere mikrofon başındayız. Günün yorgunluğu sona ererken gönüllerimize iyi gelecek güzel eserler ve hoş muhabbetle bu akşam da sizlere eşlik edeceğiz. Diyanet Radyo'ya akşamın bereketini paylaşmaya hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı akşamlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Yollarda olan, direksiyon başında bizlere eşlik eden kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize dikkatli, huzurlu ve selametli yolculuklar diliyoruz. Trafikte olanlar aman dikkat diyoruz. Sevdiklerinize sağ salim ulaşmanız en büyük dileğimiz. Her zaman bunu söylüyoruz biliyorsunuz. Birazdan özellikle uzun yola çıkacak dinleyicilerimiz için altın değerinde hatırlatmalarımız olacak. Güvenli yolculuk için önemli notları paylaşacağız. Bu bakımdan da bizden ayrılmayın. Ve tabii eve giderken veya iş çıkışı artık nereye gidiyorsanız, yolculuk nereye ise aman dikkat edin diyoruz. Trafiğin yoğunluğuna kanıp sinirleriniz gerilmesin. Sinirlerinize hakim olun. Moralinizi her zaman yüksek tutun diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız, radyonuz açık ve en güzel eserler sizlere eşlik etmeye devam edecek. Yol boyunca bizden ayrılmayın.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'da akşamın bereketini hep birlikte paylaşıyoruz. Güzel bir akşam olmasını diliyoruz. Tabii sizden gelen mesajlar eşliğinde mesaj kutumuza mesajlarınız gelmeye başladı bile. Gaziantep'ten bir dinleyicimiz Esma Hanım, sessiz dinleyeninizim demiş. İlk defa yazıyormuş bize. Teşekkür ederiz. Bir ilahi istiyor. Hemen notlarımızın arasına alıyoruz. Doyamadım ilahisini istiyormuş. Eğer akışımız uygunsa çalarız tabii. Niye çalmayalım? Bir bakalım. Bir başka dinleyicimiz İzmir'den Melike Hanım, hayırlı akşamlar dilerim, hayırlı cumalar dilerim demiş. Sevgili eşime de işinde kolaylıklar, sabır diliyorum diye de eklemiş. Cumanın bereketi, akşamın bereketi üzerimize olsun inşallah demiş. Bütün dualarımız kabul olsun diye de eklemiş. Biz de bu duaya amin diyoruz tabii ki. Ne kadar güzel mesajlar ve ne kadar güzel dilekler, temenniler geliyor. Sizlerin ettiği duaya unutmayın. Diyanet Radyo'yu dinleyen bütün dinleyicilerimiz amin diyor. O yüzden buradan edilecek dualar da çok bereketli olacaktır. Öyle düşünüyorum ben de. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Bir taraftan da birbirinden güzel eserlerle akşamınıza eşlik ediyoruz. İşte onlardan biri daha.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün itibariyle malum okullarımızda bayram tatiline girdi. Çocuklarımız için hem sevinç hem de küçük bir nefes alma zamanı, öyle değil mi? Elbette tatil demek tamamen o rutinden kopmak değil. Dersleri, tekrarları ve sorumlulukları da bütünüyle bir kenara bırakmamak gerekiyor. Ama şunu da unutmayalım anne babalar, dinlenmiş bir zihin daha iyi öğreniyor. Huzurlu bir gönül daha da güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Önümüzdeki sınavlar için en azından bunu söyleyebiliriz. Bir taraftan ortaokullar için LGS, bir taraftan lisede okuyan öğrencilerimiz için de üniversiteye giriş sınavı. Öğrencilerimize seslenebiliriz. Biraz kitap okuyun, ailenizle güzel vakit geçirin, büyüklerinizin de gönlünü almayı unutmayın. Temiz havada yürüyüş yapılabilir belki ama hedefler de bir kenarda durmasın. Başarıyı sadece çok çalışmakla değil, aynı zamanda doğru zamanda dinlenmeyi, ruhumuzu dinlendirerek devam etmeyi de bilmekle geçiyor. Dolayısıyla bayramın sizlerin de gönüllerinize huzur getirmesini diliyoruz. Tatilin verdiği molada evlatlarımıza güzel bir enerji olsun diye diliyoruz elbette. Mesajlarınız geliyor, birazdan onları da okuyacağım ve tabii birbirinden güzel eserler de yine akşamınıza eşlik ediyor. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
5: Her nerede bizlere kulak veriyorsanız, evinizde, iş yerinizde, direksiyon başında, memleket yolunda ya da dünyanın bir başka köşesinde sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, muhabbetlerimizi ve en güzel dileklerimizi iletiyoruz. Diyanet Radyo'nun sıcaklığında bu akşam da gönülden gönüle bir köprü kuruyoruz. Sizler de bu güzel buluşmaya ortak olun diyoruz. Mesajlarınızla, selamlarınızla, dualarınızla ve güzel temennilerinizle. Gülten Demirbaş yazmış bize Ankara'dan, mutfak grubu, mutfak ekibinden, bizim gedikli dinleyicilerimizden biri. İş başındayız diyor, hamdolsun sizi dinleyerek dinleniyoruz. Hayırlı yayınlar diliyorum buradan. Anneme ve kız kardeşim Gülşen'e selamlarımı iletiyorum demiş. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yine bir başka mesajımız. Bayramda yola çıkanlara Rabbim yardımcı olsun diyor. Ramazan Argon. Hayırlı gidin, hayırla gelin diyor. Allah'a emanet olun diyor, ekliyor. Ve bu bayramda da boykota devam edeceklerini ifade ediyor. Hatay, Antakya Altınözü'nden Zeynep Subaşı. Babamla yoldayız ve sizi dinliyoruz. Bir eser istemiş. Söyle İstanbul Söyle ezgisini çalmanızı rica ediyoruz demiş. Şimdiden teşekkür ederiz demiş. İyi yayınlar diliyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Notlarımızın arasına alalım. Akışımıza bakalım. Uygunsa şayet tabii ki dinletiriz. Neden dinletmeyelim? Ama akşamın hep böyle temposuna uygun hareket edelim, olur mu? O heyecanımızı hiç kaybetmeyelim. Biraz böyle dinamik eserler olsun hep. Ve biz de o eserleri hep birlikte eşlik edelim. Nasıl olur? Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

bilmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin.

hakkı bilmektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru emektir.

deme, çok tat kıldım deme, okudum bildim deme, çok tat kıldım deme. Eğer hakkı bilmezsen

0: kendini bilmesin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmesin, bu nice okumaktır.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın bereketini, güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Bizleri hem yoldan dinleyenler var trafikte, hem evden dinleyenler var, mutfakta olanlar var. Ve evlatlarımız da tabii ki dinliyorlardır. Onlara da zihin açıklığı diliyoruz her seferinde. İstanbul'dan Eslem, ben mutfakta uzun yoldan gelecek olan annem, babam, abim ve kardeşim için yemek hazırlıyorum demiş. Ve onlar da yolda sizi dinliyorlardır diye de ekliyor. Ve ayrıca bir ay sonra gireceğim üniversite sınavı için de sizden dua istiyorum demiş. Evet, dualarımız sizlerle. Sizlere zihin açıklığı diliyoruz. İnşallah istediğiniz puanları alırsınız ve inşallah istediğiniz bölümlere de yerleşirsiniz. Sivas'tan Abdurrauf Bey, annemin rüyasıyım, ilahisini istiyorum demiş annesi için. Evet, anneler için istenen her şey yerine getirilir. Şöyle bir notlarımızın arasına aldık. Denizli'den Sultan Ağaca, yayın muhteşem demiş. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bu yayını dinlerken de hazırlık yaptığını ifade etmiş. Gurbetçiler için yollara düşme vakti. İnşallah tüm yola çıkanlarla biz de ailemize kavuşma sevincini yaşarız demiş. Selam ve duayla Allah'a emanet olun diye de ekliyor. Teşekkür ediyoruz. Yolda olan bir dinleyicimiz var. Antalya'ya yolculuk ediyoruz. İzmir'den Antalya'ya gidiş. Bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine ve bayram yolculuğuna çıkanlara Eşref Ziya'dan bir eser istemiş. Yesir ailesi. Teşekkür ediyoruz. Hemen notlarımızın arasına alalım. Tabii özellikle yola çıkanlar için bazı uyarılarımızın olması lazım değil mi? Şimdi uzun yola çıkanlar var. Belki gece seyahat edecek olan dinleyicilerimiz var. Sizlerin sağlıklı bir şekilde ulaşmak istediğiniz yerlere ulaşmanızı gönülden diliyoruz. Bayram yolculuğuna çıkacak sürücülerimiz için hayati öneme sahip kısa hatırlatmalarımız var. Dikkatle dinleyin lütfen. 1. Dinlenmeden direksiyon başına asla geçmeyin. Çünkü o uyku hali anlık bir hal ve asla engel olamadığınız bir hal. Dolayısıyla dikkat dağınıklığına ve telafisiz zor kazalara yol açabilir. Aman dikkat diyoruz. Güzergah mutlaka kontrol edilmeli. Nereye gideceğinizi biliyor olabilirsiniz ama ilk defa yola çıkıyor olabilirsiniz. Kapalı yollara dikkat edin, hava durumuna dikkat edin ve trafik yoğunluğunu da göz ardı etmeyin deriz. Aracınızın bakımını ve zorunlu ekipmanlarını mutlaka gözden geçirmenizde fayda var. Stepne, kriko, reflektör gibi ilk aklımıza gelenler, ilk yardım çantası tabii ki, yangın tüpü, bunlar da önemli. Son dönemde bir haber çıktı, hatırlayacaksınız, işte pense, tornavida gibi bir takım alet edevatın da zorunlu olduğuna dair, ancak İçişleri Bakanlığı'ndan bu haberlere bir düzeltme gelmiş. 2012 yılından beri araçta zorunlu tutulması gereken aletlerin dışında başka bir zorunluluk yok denilmiş. Bunu da hatırlatmış olalım. Yani anlaşılan tornavidaya şu aşamada gerek yok. Ve uzun yollardaysanız her iki saatte bir mutlaka mola verilmesi tavsiyesinde bulunuluyor. Uzmanlar bunu söylüyor. Neden? Çünkü o dikkat dağınıklığı, iki saatin üzerinde artık yola sabitleniyormuşsunuz ve motivasyon da o anlamda düşüp böyle bir bakar kör olma gibi bir durum söz konusu ya, buna yol açabilecek bir duruma da sebep olabiliyormuş. O yüzden uzun yol yorgunluğu fark edilmeden refleksleri zayıflatırmış. Buna da dikkat edin. Tabii gündüz saatlerinde seyahat edilmesi tavsiye ediliyor. Uyku yapan bir ilaç kullanıyorsanız aman dikkat edin. Yola çıkarken, direksiyon başına geçerken sakın o ilaçları almayın. Cep telefonu hayatımızın vazgeçilmezi ama trafikte hayır, trafikte kullanmayın lütfen. Emniyet kemeri zaten zorunluluk, bunu söylemeye bile gerek yok. Ve uzun yolculuklarda ikinci sürücü planımızda mutlaka olsun, özellikle 12 saati aşan seyahatlerde. Bunun da çok önemli olduğunu belirtiyor uzmanlar. Unutmayalım, bayrama kavuşmanın en güzel yolu sevdiklerimize sağ salim ulaşmaktır. Hayırlı yolculuklarınız olsun.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90. Hayırlı akşamlar devam ediyor.

Diyanet Radyo'dasınız. Doğru frekansta akşamın bereketini, huzurunu ve güzelliğini sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Kahramanmaraş'tan bir dinleyicimiz Zeynep Hanım yazmış. Annesine, babasına, onlardan canım diye bahsediyor bu arada. Onu da ifade edelim. Evlatlarının anne ve babalarına verdiği bu değer elbette anne babalarının da evlatlarına o verdiği değer hiçbir kıyasla ölçülemez. Öyle değil mi? Sıradaki eseri istiyor. Hemen notumuzu alıyoruz biz de. Akışımıza göre bakacağız. Şükriye İşcan yazmış. Selamun aleyküm.

aleyküm. Hayırlı, bereketli, sağlıklı akşamlar diliyor bize. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Malatya'dan gelen bir mesajımız var. Zeliha Hanım, kızım ve oğlum eşim için istiyorum demiş. Bir eseri söylüyor. Emine Eren, Bilal için sevdim seni mabuduma demiş. Notumuzu aldık hemen. Birazdan bakacağız ona da. Bir başka mesajımız, Maraş'tan Adana'ya yolculuk halinde bir dinleyicimiz var. O da yine bize bir istekte bulunmuş. Zeynep Eslem ailesi için istemiş. Fadıl Aydın'ın Sevinci adlı eserini istiyorum demiş. Notlarımızın arasına aldık. Herkesin bir sınavı var. Sürücü kursunda da sınava girmeye hazırlananlar varmış. Manisa'dan Kadrettin Bey gönderiyor. Adaylarımız için sıradaki ilahiyi çalar mısınız diyor. Memnuniyetle tabii ki, niye çalmayalım? Notlarımızın arasına onu da aldık. Tabii evlerde akşamın telaşı herhalde devam ediyordur. Şimdi yollara çıkan dinleyicilerimiz var. Onlar sürücü koltuğunda değillerse şayet bizlere mutlaka yazsınlar. Bekliyoruz ama evde de mutfaklarda da nasıl bir hazırlık var acaba? Sofradaki bereketiniz hep olsun. Evin içinde tatlı bir koşuşturmaca vardır. Bizi dinlerken bir yandan da akşamın o hazırlığını yapabilirsiniz. Sofralarınıza bereket diyoruz. Yuvanızda huzur diliyoruz.

sizlerin varlığıyla ve sizlerin bu güzel dilekleriyle, temennileriyle daha güçlü bir şekilde Diyanet Radyo yoluna devam ediyor. Buradaki katkılarınız son derece önemli. Biz de huzurun adresi olmaya gayret ediyoruz elbette. Ve birbirinden güzel eserlerle de akşamın bereketini, güzelliğini, huzurunu sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Dinleyicilerimiz öyle sadıklar ki ellerinde işler güçler varken bile bizi ihmal etmiyorlar, sağ olsunlar. Hele ki bir dinleyicimiz şöyle diyor. Ayşenur Hanım Burdur'dan selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar dilemiş. Taşınma telaşı, eşya toplayıp koli hazırlarken sizi dinliyorum demiş. Çok teşekkürler. Taşınma telaşı hakikaten böyle zor bir telaştır ama bir tarafından da heyecanlı bir telaştır. Allah kolaylık versin diyoruz. Eşyaları bir yerden bir yere götürmek taşınmaktır evet, ama bir taraftan da hatıraları topluyorsunuz. Yeni başlangıçlara kapı aralıyorsunuz ve her taşınma beraberinde yeni bir düzeni de getiriyor. O yüzden Rabbim yeni yuvanızı da huzurla, bereketle ve sağlıkla doldursun diyoruz. Bu taşınma yorgunluğu da kolaylığa dönüşsün, telaşınız da sevince dönüşsün diyoruz. Bir başka dinleyicimiz, o da son çeyrekte yetişebildim demiş programı ama kulağım sizinleydi diyor. Kayseri'den, Melik Gazi'den Hatice Hanım sıradaki eseri istemiş. Seçeceğimiz eseri de öncelikle size, kendime, eşim Savaş Bey'e, çocuklarıma ve tüm Diyanet Radyo çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Güzel bir hafta sonu geçirebilmemizi temenni etmiş ve hayırlı akşamlar dilemiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, çok incesiniz, çok düşüncelisiniz bütün dinleyicilerimiz gibi. Eyvallah. Diyanet Radyo'da güvenle dinliyorsunuz. Güzel bir eser şimdi.

Ve bugünün bir başka mesajı da bu sefer İstanbul'dan gelsin. Selim Sacit Aydın, Şanlıurfa'daki Aydın ailesi için bir eser istemiş. Notlarımızın arasına aldık onu da, yine ilerleyen dakikalarda elbette yerine getiririz. Yine çok güzel bir buluşma, çok güzel bir akşamdı ama hayırlı akşamlar programımızın sonuna geldik. Birbirinden güzel eserler Diyanet Radyo'da sizler için tabii ki çalmaya devam edecek. Bizlere eşlik ettiğiniz için, gönül frekansımızda buluştuğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Gönülden teşekkür. Rabbim akşamınızı huzurla, sofralarınızı bereketle ve gönüllerinizi de ferahlıkla doldursun.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
0: Reklam.

0: önce 1447. Rumi takvime göre 9 Mayıs 1442. Tarihte bugün 93 Harbi Kahramanı Nene Hatun'un vefatı. 1955. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın vefatı. 1982. Arka sayfa. Günün konusu. Müslümanın hasleti. Hüsnü zan. İyiliğin emaresi olan hüsnü zan, iyimser olmak, kötü düşünceleri bertaraf etmektir. Hayır dilemek, hayra yormak, kişiler ve olaylar hakkında art niyetli olmamaktır. Müslümanın hayatında bu bakış açısı esas olmalıdır. Aksi ispatlanmadığı sürece hüsnü zandan vazgeçilmemelidir. Aksi takdirde insan hayatını, onurunu rencide edecek birçok olayın önüne geçilemez. Hüsnü zan, yani iyi düşünmek, hüsnü edepten ileri gelir. Kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Allah hakkında hüsnü zan beslemek, onun af ve mağfiretini ummak güzel bir ibadettir. İbadetin güzelliğindendir hadisi bu anlamda insanın bütün varlığıyla Allah'a yönelmesi gerektiğine ve yaptığı ibadetlerin kabul olacağına dair hüsnü zan beslemesinin de ayrıca ibadet olduğuna işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığı takdirde hüsnü zannın başlangıcı da insanın kendisini yoktan var ederek kainatı hizmetine sunan Rabbine karşı iyi duygular beslemesidir. Bir hadis. Hepiniz mutlaka Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek sizi affedeceğini umarak can verin. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası. Ebu Said anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir giysi giydiği zaman o elbisenin ismini söyler ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, sana hamdolsun. Bunu bana sen giydirdin. Senden bu elbisenin hayrını ve hayırda kullanılmasını istiyorum. Onun şerrinden ve şerde kullanılmasından da yalnızca sana sığınıyorum.
1: Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin Safa.

İlmdir rabıtayı izzu ula, İlmdir baisi temkini safa, İlmdir zabıtayı cahu celal, İlmdir rabıtayı berrü neval. Değer ve yücelik rabıtası ilimdir. Değer ve yücelik bulmak istersen vesilesi ilimdir. Gönül berraklığı ve ağır başlılığın vesilesi de ilimdir. İlim, büyüklük ve mertebenin güvenliği ve koruyucusu, doğruluğun ve talihin kopmayan bağıdır.

bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız." Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vakti.

Hüsnü Hal. Yaz tatili denilince aklına deniz, kum ve güneş değil de köy, tarla ve akraba gelen insanlar ve o insanların çocukları. Leğende yıkanan ve sobada ısınan çocuklar. Saçları üç numaraya vurulmuş, siyah önlüklü, okul çantalarında süper kahraman resimleri olmayan erkek çocukları ve annelerinin iyice gerdirdiği saçlarına beyaz kurdele taktığı kız çocukları. İçinde toz ve dumanın birbirine karıştığı uzun yol otobüsleri, ana baba kucağında yapılan yolculuklar ve denk gelinmişse eğer, mutluluğu dünyalara değer cam kenarları. İş yerlerinden güç bela alınan izinler

çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gece kondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde elifbeysiz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak? Kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Hükümdar ve Peygamber Davut. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Davut ve Hazreti Süleyman'ın hikayesi hükümdarlıkla devam ediyor. Davut'un savaş meydanında bir taşla Calut'u yere serdiği haberi şehirde büyük bir sevinçle karşılandı. Şehre bir anda bayram havası hakim oldu. İnsanlar en güzel elbiselerini giyerek sokaklara döküldü. Meydanlar rengarenk bayraklarla süslendi. Halk ellerinde çiçeklerle Talut ve Davut'un geçeceği yollarda sağlı sollu dizilip beklemeye başladı. Bazı insanlar da Davut'u yakından görebilmek için babası Yesse'nin evinin önünde toplanmıştı. Talut görkemli bir törenle şehre girdi. En önde 4 atın çektiği son derece süslü bir arabanın üzerinde ahit sandığı vardı. 20 kadar asker onun etrafında yürüyor ve kimse

0: ahit sandığına yaklaşmasına izin vermiyordu. Hemen arkasından Talut göründü. Halktan bazıları testilerle askere su ikram ederken sanatkarlar krala ve subaylara hediyeler ikram ediyordu. Tezgahındaki meyveleri ücretsiz dağıtan, heyecandan sevinç gözyaşları döken, birbirine sarılan insanlar vardı. Talut kumandanlarıyla beraber önce mabede giderek dua etti ve kurbanlar kesti. 3 gün 3 gece şehir meydanlarında eğlenceler tertip edilmesini, halka açık sofralar kurulmasını emretti. Öte yandan başka bir kalabalık da evinin önünde Davud'u bekliyordu. İnsanlar onu görünce sevinç çığlıkları attılar. Övgü dolu sözlerle ona çiçekler uzatanlar, Davud'u görsün diye çocuğunu boynuna alanlar, ona dokunmak için yola atılanlar vardı. Uzaktan babasını gören Davud hemen atından indi ve onun yanına yürüyerek gitti. Babasının elini öpüp kardeşleriyle kucaklaştı. Babası Yesse, "Seni tebrik ederim oğlum. Ailene büyük gurur yaşattın. Dilerim Allah seni büyük makamlara getirsin." "Teşekkür ederim babacığım." Davut kendisini karşılayan kalabalığı eliyle selamladı ve sevgilerini sundu. Sonra babasına dönüp, "Babacığım, kalabalıkta çocukları da gördüm. Onlara ikram edebileceğimiz bir şey hazır mı?" Yesse gençlere işaret ederek önceden hazırlattığı şekerlemelerin çocuklara dağıtılmasını istedi. Çocukların sevinciyle kalabalık daha da coştu. Davut ve ailesi eve girse de halkın dağılmaya niyeti yoktu. Davut birkaç defa dışarıya çıkıp onları selamlamak zorunda kaldı. Şehirde eğlenceler düzenlendiği ve sofralar kurulduğu haberi gelince evinin önü yavaş yavaş boşaldı. Kral Talut sözünde durdu ve Davud'u ülke yönetimine ortak etti. Ona çok önemli görevler verdi. Kızıyla danışıp onayını aldıktan sonra Davud'la evlendirdi. Talut ve Davud öncelikle ülkenin bekleyen acil sorunlarına el attılar. Yeni bir ev kurar gibi ülkeyi baştan başa yeniden inşa ediyorlardı. Bu süreçte Davud da bilgi ve zekasıyla elinden geleni yapıyordu. Zaferden sonra insanlar peygamberi daha çok ziyaret etmeye başladılar. Bu zaferde onun da pay sahibi olduğunu düşünüyorlardı. Peygamber insanların güzel işler yapmak için ortaya koydukları gayretten gayet memnundu. Davud ve kral şehri onarıp adilce bir yönetim kurmak için çabalarken, peygamber de halkta gördüğü hatalı davranışları düzeltmeye çalışıyordu. Ticaret, alışveriş, aile ve komşuluk ilişkileri hakkında verdiği nasihatlerle onları eğitmeye çalışıyordu. Kudüs'te yepyeni bir dönem başlıyordu. Davud çoban arkadaşlarını unutmamıştı. Bir gün hayallerine kavuşturmak üzere onları ziyaret etti. Hasretle kucaklaştıktan sonra Davud söze girdi. "Ram, Salmon, sürünüzü bana satar mısınız?" "Neden? Krallığı beğenmedin mi?" Ram espriyi sürdürdü. "Belki de kral çoban olmak istiyordur ya da çobanların kralı."
1: "Şaka etmiyorum. Gerçekten sürülerinizi bana satar mısınız?"
0: "Memnuniyetle," dedi Salmon. Ram da başıyla onayladı ama sormadan edemedi.
1: "Ne yapacaksın bu kadar hayvanı?"
0: "Tekrar size vereceğim. Bu bulmaca gibi sözlerin anlamı ne? Sürümüzü satın alacaksın, sonra bize geri vereceksin. Neden böyle bir şey yapıyorsun ki?"
1: Davud arkadaşlarını daha fazla merakta bırakmamak için hemen konuyu açıkladı. "Önce sürünüzü satın alacağım, sonra benim adıma ücretle bakmanız için size geri vereceğim."
0: "Çobanlığa devam mı edeceğiz yani?"
1: "Hayır, tam olarak öyle söylenemez. Sürünüz bitene kadar devam edecek bu iş. Sizden istediğim her gün birkaç hayvanı kesip yırtıcı hayvanların dolaştığı bölgelere bırakmanız."
0: Salmon gülümseyerek, "Ayıdan helallik mi istiyorsun yoksa?"
1: "Belki de evet, ama sadece ayıdan ve kendi hesabıma bir helallik değil. Bu bölgede yaşayan bütün yırtıcı hayvanlardan bir anlamda milletçe helallik almak istiyorum. Burası bizden önce onlarındı. Bu işte bana yardım etmeye var mısınız?"
0: "Varız," dedi ikisi de. Ve Salmon eski arkadaşı Davut'un gözlerine bakarak bütün samimiyetiyle sordu.
1: "Nasıl böyle düşünebiliyorsun aklıma?"

0: böyle düşünebilmeyi bana da öğretmen şartıyla bu teklifini kabul ediyorum. Memnuniyetle. Bunları konuşacak çok vaktimiz olacak. Yırtıcı hayvanlar da bize emanet. Salmon onun bu konuşmasını fırsat bilip hemen cevabını verdi. Bak sen bile öğrenmeye başladın. Üç eski arkadaş neşe içinde gülüştüler.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzeriniz olsun. Salatü selam alemlere rahmet Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olsun. Efendim akşamınız hayırlı olsun. Gün Yaz programında sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar bu bölümde de sizlere sunucu olarak eşlik etme gayretinde olacağım. Stüdyomuzda birbirinden kıymetli sazendelerimiz bizlerle birlikte Hüseyin Yıldır'ı uduyla dinleyeceğiz. Emin Bayram kanunuyla bizlerle birlikte, Yiğit Ateş'i de cellosundan çıkan o güzel ezgilerle, notalarla dinleyeceğiz inşallah. Programımızı Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Teknik masada Samet Korkut kardeşimiz bizlerle birlikte, onların da selamını sizlere iletiyoruz efendim. Ve her zaman olduğu gibi, her bölümde olduğu gibi, hem güzel icrasıyla, doyumsuz icrasıyla, hem de güftekarlarımız, bestekarlarımız hakkında, sanatkarlarımız hakkında bizlere ulaştırdığı bilgilerle Doktor Agah Terzi üstadımız yine stüdyomuzda bizlerle birlikte. Kıymetli üstadım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum İbrahim'ciğim. Nasılsın, iyisin, görüşmeyeli bir haftadır.
0: Hamdolsun, iyiyiz üstadım. Sizleri sormalı, sizlerle afiyetlisinizdir inşallah.
1: Şükürler olsun, her halimize elhamdülillah.
0: Şimdi her bölümde ben, doğrusunu söylemek gerekirse, hazırlanmadan geliyorum. Bu bölümde hem üstadlarımız hakkında, bestekarlarımız hakkında sizlerden bilgi alıyoruz. Bir taraftan da o güzel sesinizle, yorumunuzla o bestekarlarımızın eserlerini sizlerden dinlemek bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu bölümde aynı o doyumsuz ezgilerle, ilahilerle inşallah birlikte olacağız. Bu bölümde hemen konumuza geçmeden önce şöyle gönüllere şifa, bir ilahi, bir ezgi sizden dinlesek, evet, nasıl olur acaba?
1: Çok iyi olur. Hem de bugün yad edeceğimiz isimlerden biri olan Hafız Nezih Tolan bestesini seslendirerek programımıza başlamış oluruz. Çok güzel bir ilahiyle başlayalım. Bilmem nideyim diye başlayan Uşak ilahi, hemen dinleyenlerimizin de aşina olduğu.
0: Herkesin... Yunus Emre Gürt'i söyledi, evet, değil mi? Buyurun.
1: Bunu seslendirelim. Eyvallah.

0: Gülniyaz.
1: Bilmem ne diyeyim aşkın elinden, kande gideyim aşkın elinden. Bu sözler Yunus Emre'ye ait, bestesi Hafız Mehmet Nezih Tolan'a ait.
2: Evet.
1: Nitekim bu bölümümüzde de konuğumuz, manevi konuğumuz Hafız Mehmet Nezih Tolan üstadımız olacak. Kimdir efendim?
2: Efendim Hafız Nezih Efendi İstanbul'un eski semtlerinden Karagümrük'te Beyceğiz Mahallesi'nde Molla Bey'in konağında 1940'da dünyaya teşrif etti. Karagümrük'te hala faaliyette olan Ahmet Rasim İlkokulu'nu bitirdikten sonra da Beyazıt Camii İmamı Sarı Hoca ismiyle bilinen Hafız İsmail Efendi'den hafızlık derslerini almaya başladı. Burada hafızlığını tamamladıktan sonra da Arapça ve Farsça derslerinde Hasan Akkuş Efendi'den talim etti ve fıkıh eğitimi de aldı. Tabii müzik tarafına baktığımızda Hafız Nezih Tolan Efendi'nin müzik eğitimini babası Hafız Hüseyin Tolan'dan almıştır. Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak ve birçok musiki üstadının katıldığı salı ve cuma günleri evlerinde yapılan meşklerde bulunarak musiki bilgisini de geliştiriyor. Böyle bir evde yaşıyor. Yani evlerinde Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak gibi isimler misafir oluyor.
1: Gönüllere şifa bir evmiş dedi, güzel değil mi? Öyle
2: İlk ağızdan kaynağın tepesinden beslenerek musiki eğitimini alıyor. Aynı zamanda babası Muzaffer Ozak Efendi'nin dervişi. Muzaffer Ozak'ı sık sık programlarımızda yad ediyoruz.
1: Evet,
2: Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Musiki o kadar hizmet etmiş ki. Evet. Musiki konuştuğumuz her programda Muzaffer Ozak Efendi'nin ismi.

0: Peygamber Efendinin son görevi yaptığı camide 5 sene daha hizmet ediyor. 1992 yılında haç dönüşü Ramazan ayının sonlarına doğru vefat ediyor Nezih Efendi. Vasiyeti üzerine de Seyyid Nizam Hazretleri'nin civarındaki Silivri Kapı kabristanına sırlanıyor. Devrin mühim insanlarından aldığı eğitimi hem çevresine aktararak ve paylaşarak birçok kişinin yetişmesine de vesile olmuş. Özellikle sesinin harikalığı ve muhteşem konuşma tekniğiyle de hitabetiyle de gönüllere taht kurmuş bir isim Hafız Nezih Tola. Uşak makamında iki bestesi var ama ikisi de dillere pelesenk olmuş.
1: Zihinlere nakş olmuş, gönüllere nakş olmuş.
0: Musiki icracılığı daha ön planda olmakla birlikte bestekarlığı yönüyle değerlendirdiğimizde yapmış olduğu iki bestede 12'den vurmuş. çok önemli iki eseri var. Birini biraz önce seslendirdik. Bilmem neydeyim aşkın elinden. Diğeri de bir Muharremiye diyebildiğimiz aslında. Muharrem ayına özel güftelerin yer aldığı ilahilere Muharremiye diyoruz. Güftesinde Kerbela olayından da bahsettiği için Muharremiye ilahileri arasında yer alır. Elestü bir Rabbiküm diye çok sevilen, bilinen bir ilahisi daha vardır.
1: Devamının kendisi bu arada güftesi kendisine ait, öyle değil mi?
0: Öyle bestesi. Biliyorum ben evet, de. Evet, bakayım hemen notadan
1: güfte
0: şöyle.
1: Güfte ve bestesi evet. Kendisine ait. Bir taraftan evet. Güftekarlığı da var icrasının yanında. İki tane de olsa bestesinin evet. Yanında güftekarlığı da var. Sizin de söylediğiniz gibi Elestü bir Rabbiküm hitap olunduk. Galü bela dedik, hakka kul olduk. Allah Allah diyerek huzura durduk demiş. Ne evet. Kadar güzel yazmış, öyle değil mi? Efendim Hafız Nezih Tolan Efendimiz'i evet. Konu edindik. Bu bölümün bir farkı olarak iki bestekarımızı, iki sanatkarımızı bu bölümde konuk alacağız. İlki Nezih Hafız Tolan Efendi'ydi.
0: Evet.
1: Onun bu güzel eserini de, bu Uşak İlahi'di dinledikten sonra bir başka bestekarımızla Gün Yaz programımıza devam evet. Edelim mi?
0: Tabii ki.
1: Buyurunuz efendim.

0: Gülniyaz.
1: Efendim, Diyanet Radyo'dasınız. Gülniyaz programımızda ilk bölümü geride bıraktık. İlk bölümde Hafız Nezih Tolan Efendi'nin iki güzel bestesini ele aldık. Sizlere ulaştırma gayretindeydik. Doktor Agah Terzi icrasıyla Utla Hüseyin Yıldır'ı dinliyorsunuz. Kanunda Emin Bayram bizlerle birlikte. Çello'da Yiğit Ateş o güzel notaları, o güzel ezgileri, ilahileri bizlere ulaştırıyor. Bu bölümde Gülniyaz programında iki bestekarı nadir aslında programımıza konuk alırız ama bu bölümde yine çok kıymetli bir bestekarımızı sizlere aktarmaya çalışacağız. Onun hayatını, sanatını, bestelerini sizlere aktarma gayretinde olacağız. Sizin için de önemli bir bestekar.
2: Tabii benim üzerimde emeği olan, musikiye başladığım, amatör olarak musiki icra ettiğim yıllarda bize rehber olmuş, yol göstermiş, hocalık yapmış çok kıymetli bir isim benim için. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakın zamanda kaybettiğimiz bir isim Erdinç Çelikkol üstadı anmaya, yad etmeye çalışacağız. Aslında hemen bir eseriyle başlayalım isterseniz, ardından da söylemek istediklerimi
1: hemen
2: hatıralarımdan, bildiklerimden anlatmaya çalışacağım.
1: Birinci ağız gibi olacak, öyle değil mi?
2: Yani evet. Nispeten. Evet. Eyvallah.
1: Hangi eseri dinleyeceğiz?
2: Bir sabah makamında ilahisi var kıymetli hocamızın. Derviş Musa Bey'in güftesi. Bir ismi Mustafa, bir ismi Ahmet diye başlayan bu ilahiyi seslendirelim.
1: Allahümme salli ala seyyidina
2: Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed.

0: Gülniyaz.
1: Güftesi Derviş Musa Bey'e ait, bestesi Erdinç Çelikkol'a ait güzel bir ilahiyle programımız devam etti. Bu ilahinin ardından sohbetimize başlayacağız. Erdinç Çelikkol hakkında konuşmaya başlayacağız dedik. Hatta birinci ağızdandı diye söyledik. Neden? Çünkü Bursa'da değil mi üstadım?
2: Evet, Bursa'da. Benim de öğrencilik yıllarım da Bursa'da geçmişti. 1938 yılında Bursa'da doğmuş. Yani. Bursa'ya çok önemli hizmetleri olmuş. Damgasını vurmuş bir isim. Erdinç Çelikkol Üstad. Aslında alaylı gibi yetişmiş bir isimdir. Kendi kendini yetiştirmiş. Kıt kaynaklarla, yoklukla mücadele etmiş. Kendisini kıymetli musiki şinaslar arasına yazdırmış. Çabasıyla yazdırmış. Hazır hiçbir şey bulmamış. Her şeyi tırnaklarıyla kazıyarak elde etmiş bir isim. Erdinç Çelikkol Üstad. Henüz ilkokul yıllarındayken esnaflığa başlıyor. Bir yandan geçimini sağlamak için. Bir yandan da müzikle geçecek ömrünün temellerini de Bursa Türk Musikisi Derneği'nde atıyor. Hem esnaflık yapıyor hem de Bursa Türk Musikisi Derneği'nde musikiyle tanışıyor. 1960'tan 63 yılına kadar İstanbul'da yaşayıp esnaflıkla birlikte müzikle de iştigal eden Çelikkol hocamız 63 yılında ya 3 yıllık İstanbul gurbetinden sonra tekrar Bursa'ya dönüyor ve o tarihten itibaren vefatına kadar hep Bursa'da hizmette bulunuyor. 22 yılda Bursa Türk Musikisi Derneği'nde şef ve yöneticilik yapıyor İstanbul'dan döndükten sonra. 83'ten 2000 yılına kadar da Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nda şef ve genel sanat yönetmeni oluyor ki tanışmamız hocanın
1: bu dönemi
2: hocamızla iştigal etmemiz bu döneme denk geliyor. Benim de üniversite yıllarım 2002 yıllarında 98'de başladığım fakülteyi 2002'de bitiriyorum. O yıllarda da konservatuvardaki şefliğinin son yıllarıydı idareciliğinin. Daha sonra da gençlik korosuyla devam ettik hocamla.
1: Ha, bırakmadı, sonrasında da devam etti.
2: Tabii aslında konservatuvarı bitirdi. Daha sonra da klasik koroda şeflik yapmaya başlarken gençlik korosu

0: konusunu da çalıştırıyordu. Birçok kıymetli eseri kendisinden geçtik. Hiç bilmediğimiz, belki de ömrüm boyunca öğrenemeyeceğim birçok eseri onun sayesinde, ondan meşk usulüyle, aynı şekilde nota üzerinden benim gibi birçok insana öğretti. Birçok insanın musiki ufkunu açtı, genişletti. Allah gani gani rahmet eylesin. Yapmış olduğu hizmetler arasında dediğim gibi belediye konservatuarı şefliği ve yönetmenliğinin yanı sıra klasik koro, Kültür Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosu şefliği de var. Aynı zamanda gençlik koro yönetmişliği de var. Tabii Bursa'da, Yalova'da, İnegöl'de, İzmit'te ve diğer komşu Karamürsel gibi birçok komşu ilçede, ilde musiki dernekleri kuruyor. Bu koroları yönetiyor, yüzlerce de öğrenci yetiştiriyor. Sadece Bursa'nın içerisinde kalmıyor. Bütün çevre coğrafyada da musikiye ön ayak olmuş.
1: Amatör düzeyde de musikiyi halkla buluşturma gayretinde.
0: Tabii, halkın seviyesine de o musikiyi indirerek onların da yabancılamadan bu musikiyi benimsemesini sağlamış kıymetli bir isim. Gezekler düzenlemiş, hizmetlerde, konserlerde yer almış bir isim. Tabii şef ve eğitimciliğinin yanı sıra bestekarlığı yönünü de programımızda bahsettiğimiz gibi ilk eser Sabah Makamı'nda bir ilahiydi. Erdinç Hocamızın bestelediği. Tasavvuf musikisinde de benim bildiğim kadarıyla 8 kadar eseri var. Ama herkesin aşina olduğu bir sanat müziği bestesi de hocamızındır. Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel isimli eserin bestekarı da Erdinç Çelikkollu'dur.
1: Hepimizin bildiği.
0: Tabii, belki de 7'den 70'e herkesin kulağında olan bir eserdir. Evet.
1: Ama biz bu bölümde bir Erdinç Çelikkol'dan başka bir yine eser dinlemek isteriz.
0: Tabii tabii. Bir eser daha okuyacağım Erdinç hocamızdan. Ancak söylemek istediğim bir iki husus daha var. Onlara da değinelim. Eserle veda ederiz. Kulağımızda Erdinç hocamızın eseri kalsın. Bugüne kadar 600'den fazla bestesi var hocamızın. Kendi yazmış olduğu ansiklopedik çalışmalar da var Türk musikisiyle ilgili. Bestelerinin yer aldığı eser de var. 340 bestesi TRT repertuarına girmiş bu 600 eserde. 1991 yılında da Milliyet Gazetesi, o zamanki meşhur gazetelerden, Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma dediğimiz bu eser sayesiyle yılın bestekarı seçilmiş bir isim. Yani 1991 yılı da benim artık 13 yaşında olduğum zamanlar gözümden kaçmış, artık onu bilemiyoruz ama o eseri daha sonra hep kulağımızda oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Enteresan bir şey söyleyeceğim. Ben yıllarca hocamızın yanında bulundum, çalışmalarına katıldım. Daha sonra bir eser seslendiriliyor, çok da seviyorum, Sami abinin seslendirdiği bir eser, birazdan okuyacağız. Derviş olan kişiler deli olagan olur. Ya bu eserin bestekarını ara ara bulamıyorum.
1: Erdinç hocayla da tanışıklığınız var.
0: Eserler geçiyoruz. Dini musiki eserler de geçiyoruz. Ama bu eseri hiç geçmemişiz. Yani notası var ama önümüze gelmemiş. Aradım. Sonunda ya o eser dedi Erdinç hocanın, Erdinç Çelikkol'un bestesi. Dedim notası yok. Meğersem kitabında başka bir güfteye yazılmış bir
1: Sehmen
0: beste.
1: Sehmen mi yazılmış yoksa?
0: Yok. Yani ilk bestelenmesi başka bir güfteyle, daha sonra Yunus Emre'nin bu şiirine o melodi giydirme dediğimiz. Yani bu kadar yakınında olup da gafletinde olduğum bir eseri vardı hocamın. Onun da hayatta olsaydı özür dileyecektim ama
1: zamanı o zamanmış diyelim. Zamanı belki de öğrenme zamanı o zamanmış, gaflet evet. Değildir. Hocamızın Erdinç Çelikkol'un mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ne güzel izler bırakmış geride, ne güzel öğrenciler bırakmış. Bugün de Günyaz programımıza manevi konuğumuz oldu. Sanatıyla, icrasıyla, besteleriyle kıymetli bir isim Erdinç Çelikkol'dan bahsetti Doktor Agah Terzi. Programımızın sonuna geldik artık. Bu eserle, az önce bahsettiğiniz eser öyle
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, derviş olan kişiler deli olagan olur diye başlayan sözleri aslında tam bir nasihat içeren bir Yunus Emre
1: sözleri.
0: Bunu seslendirerek veda edelim.
1: O zaman can kulağıyla sözlerini de dinleyelim evet. Aynı zamanda. Efendim Günyaz programımızın sonuna geldik. Mikrofon başında ben İbrahim Bildir. Elimden geldiği kadar sizlere eşlik etmeye çalıştım. Bir taraftan ben de kıymetli bestekarlarımızın hayat hikayelerini dinledim. Doktor Agah Terzi'nin verdiği bilgilerle ve onun güzel icrasını birinci ağızdan, stüdyodan dinleme bahtiyarlığına eriştim. Kıymetli sazendelerimiz bizlerle birlikteydi. Ud'da Hüseyin Yıldır'ı dinledik. Kanun'da Emin Bayram bizlere eşlik etti. Cello'da Yiğit Ateş'i dinledik. Sesimizi sizlere teknik masada Samet Korkut kardeşim ulaştırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Programımızı Reyhan Sevinç Hanımefendi, Diyanet Radyoları'nın genel yayın yönetmenidir. Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Bizler de sizlere ulaştırdık. Reyhan Hanım'ın da yine selamını sizlere ulaştırmak isteriz. Programımızın sonunda az önce de bahsettiğimiz gibi bir Yunus Emre güftesini dinleyeceğiz. Bestesi Erdinç Çelikkol Üstadımıza ait. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle bir arada olmak en büyük dualarımızdan bir tanesi. O güne dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalınız.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Hamuz bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Hamuz bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Hayırlı akşamlar herkese. Ömer Karaoğlu'ndan Arzu Hal ezgisini çalarsanız sevinirim. Sevgili eşime ve tüm dinleyenlere selamlarımı yolluyorum. İyi yayınlar.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: Malatya'dan Tülay Kurt, Sami Özer'den Seyrettin Muhammed İlahisini istiyorum.

akşamlar. Ben Adana'dan Sevda. Doğmuş Nurlar içinde Seyrettin Muhammed'i ilahisini çok değerli eşim Akif için yayınlarsanız çok sevinirim.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Fatih Koca'nın sesinden "Ne zaman anarsam seni, kararım kalmaz Allah'ım" adlı ilahiyi canım annemin için

0: Selamun aleyküm Diyanet Radyo çalışanları. Ben Aydın'dan Vedat. Seccadem İlahisi tüm Diyanet çalışanlarına ve Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum.
1: Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım.

sana sunarım, senle yanarım seccadem. Gözlerimi sana açarım, senle bakarım seccadem. Yangınımı sana sunarım, senle yanarım seccadem.

Selamlar, Ankara'dan ben Zülay. Sizden Mahir Zain'den Neredesin eserini en başta babam ve tüm sevdiklerim için istiyorum. Teşekkürler, kolay gelsin. Ben

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, İncil'in tahrife uğradığı, yani değiştirildiği doğru mu? Tahrif edilmişse nasıl olmuştur? Tahrif edildiğini nereden biliyoruz?
2: Öncelikle İncil'in ne olduğunu bilmemiz gerekir. İncil, Hazreti İsa'ya indirilmiş ilahi kitaptır. Bu isim, iyi haber, müjde anlamına gelen Yunanca Evangelion kelimesinden gelmektedir. Arapça dahil diğer dillere de buradan geçmiştir. Bu kelimeyi Kitab-ı Mukaddes'in Yeni Ahit kısmındaki mektuplarda ilk defa Pavlus kullanmıştır. Yeni Ahit'te İncil denildiğinde yazılı bir metin değil, Mesih ve havarilerin bildirdiği mesaj, müjde ve şifai bildirimler anlaşılır. Aslında İncil'ler Hazreti İsa'nın şahsını ve faaliyetlerini anlatan ilk Hristiyan yazılardır.
1: İncil ne zaman yazıldı?
2: Hristiyanlara göre Hazreti İsa İncil'i yazmamış, duyurmuş ve havarilerden de bunu yaymalarını istemiştir. Bu duyurular da şifahi nakillerle gerçekleşmiştir. Kilise, kanonik kabul edilen İncil'lerin Matta, Markos, Luka ve Yuhanna adlı şahıslar tarafından yazıldığını kabul eder. Ancak bunların gerçek yazarlar oldukları hususu tartışmalıdır. Bugünkü İncil'ler farklı kişilerce, muhtelif yer ve zamanlarda çeşitli topluluklara hitaben yazıldığı anlaşılan metinlerdir. Araştırmacılar eski kilise yazarlarının verdikleri bilgilere ve İncil'lerin taşıdığı işaretlere dayanarak bu metinlerin 1. yüzyılın ikinci yarısıyla 2. yüzyılın ilk yarısı arasında değişen tarihlerde yazılmış olabileceklerini ileri sürmüşlerdir. Genelde sinoptik İncil'ler olan Matta, Markos ve Luka'nın daha önce, Yuhanna'nın ise daha sonra yazıldığı kabul edilir.
1: Hristiyanlara göre İncil vahiy midir?
2: Hristiyanların vahiy anlayışı İslami anlayıştan son derece farklıdır. Hristiyanlar, İncil'lerin kutsal ruhun ilhamıyla kaleme alındığına inanırlar. Onlara göre Hazreti İsa peygamber değil, ilahi kelamın bedenleşmiş halidir. Bundan dolayı da ona Tanrı'nın oğlu demektedirler. O Allah'tan bir kitap almamıştır, o vahyin somutlaşmış şeklidir. Yuhanna İncil'in başındaki "Önce söz vardı ve söz insan oldu, aramızda dolaştı" ifadesi bunu anlatmaktadır. İsa'nın söz ve fiilleri kendisinden çok sonra İncil'ler olarak kitaplaştırılmıştır. Bir diğer deyişle İncil'lerin yazarları İsa'nın mesajını kutsal ruhun ilhamıyla almışlar fakat kendi laflarıyla ifade etmişlerdir.
1: Peki hocam, birden fazla İncil olması farklılık ve çelişkiye yol açmaz mı?
2: Her bir İncil'in yazarı ayrı olduğundan doğal olarak aralarında farklılıklar bulunmaktadır. Nitekim sinoptik İncil'ler Matta, Markos ve Luka ile Yuhanna arasında farklılıklar vardır. Ayrıca kendi içlerinde de çelişkiler bulunmaktadır. Bu çelişkilerin bazılarının farklı dillerde yazılmasından kaynaklanmış olması kuvvetle muhtemeldir. Çünkü Hazreti İsa'nın konuştuğu dil Aramice'ydi ve İncil de o dilde olmalıydı. Bütün İncil'ler de o asıl İncil'e dayanmalıydı. Oysa ki asıl nüsha bir yana, dört İncil yazarına ait orijinal metinler bile bulunmamaktadır. Bugün elde bulunan en eski İncil'ler, 4. yüzyıla ait Grekçe metinlerdir. Bu da elimizde bulunan İncil'lerin en eski varyantlarının bile asıl olmayıp, tercüme metinler olduklarını göstermektedir. Bu yüzden de İncil'ler arasında hem anlatılan olaylar ve konuşmalar, hem de onların sıralanışında birçok farklılık ve çelişki görülmektedir.
1: Kıymetli hocam, Kur'an'da İncil nasıl geçmektedir?
2: Kur'an-ı Kerim'de İncil kelimesi 12 yerde geçmekte ve Hazreti İsa'nın tebliğ ettiği ilahi vahiy olduğu ifade edilmektedir. Ancak Hazreti İsa'ya onun ne zaman ve nasıl verildiği açıklanmamıştır. Kur'an'da İncil daha çok Tevrat'la birlikte zikredilmekte olup, Hazreti İsa'nın Tevrat'ı tasdik ettiği, kendisine kitabın, hikmetin, Tevrat ve İncil'in öğretildiği bildirilmektedir. Şu halde Kur'an kavramı olarak İncil, sadece bir müjde ve mesajı değil, indirilmiş olan kutsal kitabı ifade etmektedir. Öte yandan İncil'de yer alan bazı bilgiler Kur'an'da da geçmektedir. Söz gelimi Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti Meryem ve Hazreti İsa ve havarilerinden Kur'an'da da bahsedilmekte. Hazreti Meryem'e Hazreti İsa'nın doğumunun müjdelenmesi ve Hazreti İsa'nın mucizeleri gibi olaylar da geçmektedir.
1: İncil, Hazreti Peygamber'i müjdelemiş midir?
2: Hazreti İsa'nın kendisinden sonra Ahmet adında bir peygamberin geleceğini müjdelediği Kur'an'da geçer. Öte yandan ümmi bir peygamberin geleceği Tevrat ve İncil'de de yazılı olduğu bildirilmiştir. Bugünkü İncil'lerde özellikle Yuhanna İncil'inde bu tür müjdelere işaret eden cümle ve kavramlar yer almakla birlikte bunlar Hristiyanlarca farklı

0: farklı yorumlara tabi tutulmuştur. Kur'an'la İncil arasında benzerlikler bulunmakla birlikte ciddi bazı farklılıklar da vardır. İslam alimlerine göre gerçek İncil'i de Kur'an'ı indiren Yüce Allah olduğundan aralarında benzerlik bulunması gayet doğal, hatta gereklidir.
1: Peki bu benzerlikler alıntı iddialarına yol açmaz mı?
0: Açmıştır da zaten. Nitekim Hristiyanlar Hazreti Peygamber'in İncil'den yararlandığını iddia etmişlerdir. Ancak bu iddialarına ne somut ne de akli bir delil getirebilmişlerdir. Zira Hazreti Peygamber'in ümmi oluşu herhangi bir kitaptan yararlanması imkanı ve ihtimalini ortadan kaldırmaktadır. Yine onun Arapça dışında bir dil bilmemesi de onların bu iddialarını boşa çıkarmaktadır. Çünkü o dönemde İncil'lerin yazıldığı dil Grekçeydi, Süryanice ve Kıptice tercümeleri bulunsa da durum değişmez. Hazreti Peygamber zamanında İncil'in Arapça çevrilmiş olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Varaka bin Nevfel gibi İncil'i bilen kişilerden Hazreti Peygamber'in yararlanmadığı, ilk vahiy tecrübesine dair gelen haberlerden net bir şekilde anlaşılmaktadır. Zaten Hazreti Peygamber tebliğe başlamadan Varaka bin Nevfel vefat etmiştir.
1: İncil'in tahrif edildiği nasıl anlaşılır?
0: İncil ilahi mesaj olduğuna göre son ilahi mesaj olan Kur'an'la aralarında çelişki bulunmaması gerekir. Halbuki Kur'an ile mevcut İncil'ler arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Nitekim Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu kabul edilmesi, teslis inancı ve insanların günahlarına kefaret olmak üzere çarmıhta can verdiği iddiası bu temel farklılıklara en açık örneklerdir. İncil'lerden kaynaklanan bu yanlış inançların İslam açısından kabulü mümkün değildir. Allah'ın gönderdiği bir kitapta yer alması mümkün olmayan bu tür ifadeler, İncil'lerin tahrif edildiğinin en açık ve net göstergeleridir. Onların tahrifleri yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, değiştirmek ve bozmak şeklinde olduğu gibi, gizleme ve göz ardı etme şeklinde de olmuştur. Kur'an'da buna şöyle işaret edilir. Ey ehli kitap! Kitapta olduğu halde gizlemekte olduğunuz birçok şeyi Peygamberimiz size açıklamak üzere geldi. Öte yandan İncil'de Hazreti Peygamber'in geleceğinin yazılı olduğuna dair Kur'an'daki bilginin bugünkü İncil'lerde açık olarak bulunmaması, bulunan bilgilerin de yorumlara müphem hale gelmesi İncil'in tahrifine işarettir.
1: Hocam, İslam'a göre bugünkü İncil'lerin durumu nedir?
0: İslam'a göre bugünkü Hristiyanlığın muteber saydığı 4 İncil'den hiçbirini Hazreti İsa'ya nispet etmek mümkün değildir. Bunlar ne Hazreti İsa'ya vahyedilen İncil'lerdir ne de onun yaşadığı dönemde kaleme alınmıştır. Zaten Hristiyanlar da bunu kabul etmektedirler. Onlara göre Hazreti İsa ne yazmış ne yazdırmıştır. Mevcut İncil'ler Hazreti İsa'nın semaya çekilmesinden çok sonra muhtelif kimseler tarafından kaleme alınmıştır. Ayrıca İncil'lerin havarilere nispeti de kesin ve doğru değildir. Her ne kadar kilise, kitapların kutsal kabul edilmesi için havarilere nispet edilmesi şartını koymuşsa da, 4 İncil yazarlarından sadece Matta ve Yuhanna kesin olmamakla birlikte havari sayılabilir. Markos ve Luka havari değildir. Bir başka hususta, bugün mevcut Yeni Ahit yazmalarından hiçbirinin yazarına ait orijinal nüshanın bulunmamasıdır. Ayrıca Hazreti İsa Aramice konuştuğu halde bugünkü Yeni Ahit kitaplarının tamamı ilk olarak Grekçe yazılmıştır. Sonuç olarak Kudüs Kitab-ı Mukaddes okulu çalışmaları, İncil'lerin defalarca yeni baştan kaleme alınmış, gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş metinler olduklarını kesinlikle ispat etmiştir.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

adi ve küstah kimselerden uzak dur. Bütün kavgalara bu küstah kimseler sebep olur. Öfkeli kimselerden de uzak dur. Öfkelendikleri zaman dostluk haklarını ayaklar altına alırlar.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Sevgili dostlar, bugün sizlerle birlikte çok kıymetli bir Balkan vilayeti olan Yayca'ya doğru yola çıkıyoruz. Yayca, tarih boyunca farklı medeniyetlerin buluştuğu, özellikle Ortaçağ krallıklarından Osmanlı şehir düzenine uzanan çok katmanlı

0: bir geçmişe sahip özel bir şehir olması sebebiyle bu güzel şehrimizde bulunan Kadın Camii Şerifini sizlerle birlikte hem Yayce'nin huzuruyla hem de bu ibadethanenin bize vermiş olduğu manayla birlikte ziyaret edelim arzusundayız. İnşallah efendim Kadın Camii Şerifi de bizim bu güzel dokunun içerisinde yer alan anlamlı yapılardan birisi olması hasebiyle bizim gönül dünyamıza da anlam katacaktır diye düşünüyoruz. Sevgili dostlar, Kadın Camii Şerifi'nin inşa tarihi hakkında kesin bir bilgi maalesef bulunmamakta. Özellikle 16. ya da 17. yüzyıla tarihsel olarak işaretlenmekte. Camii Şerif'in adıyla ilgili birçok rivayet var. Kadın isminin bir hayır sahibi hanımefendiye ya da yerel vakıf geleneğinde rol üstlenen bir kadın şahsiyete işaret ettiğini düşünüyoruz. Osmanlı şehir kültüründe kadınların vakıf kurarak cami, çeşme ve hayır eserleri inşa ettirmesi yaygın bir gelenek efendim. Bu yönüyle yapı toplumsal hafızada kadınların hayır faaliyetlerindeki yerini de temsil etmekte. Sevgili dostlar, Kadın Camii Şerifi klasik Osmanlı mahalle camii şerifi şekline, tipolojisine sade ve dengeli bir hal üzere olmasından dolayı çok kıymetli bir örnek olarak gösterilmekte. Yapı genellikle kareye yakın bir plan şeklinde şekillenmiş ve ibadet mekanı üzerine bir kubbe kondurulmuş. Üzerine kondurulan tek kubbeyle hem büyük bir estetik alanı hem de güzel bir genişlik ve aynı zamanda akustik açıdan muhteşem bir zenginlik oluşturulmuş. Bu kubbe mekanın merkezi bütünlüğünü sağlayan çok kıymetli bir yapı birimi efendim. Kubbe geçişlerinde özellikle Osmanlı mimarisine özgü tromplar ve pandatifler kullanılmış. Ve böylelikle hem gönül dünyamızdaki köşeleri birazcık daha yumuşatacak hale getirip köşeli mimari yapının yuvarlak kubbe yapısıyla birleştirilmesi halini bize mimari de hem maddi hem de manevi boyutta ortaya koymuşlar. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif'in dış cephesi oldukça sade. Yerel taş malzeme kullanılmış ve yapının yayçenin doğal dokusuyla uyum içinde olması sağlanmış. Bu sadelik Osmanlı mimarisinin temel prensiplerinden biri olan ölçü, oran ve işlevsellik anlayışını yansıtmakta. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in genel yapısını tamamlayan ve özellikle Ezan-ı Muhammedi'nin çağrısının yapıldığı hakikatli bir birimi olan minaresi ise hakikaten inceliğiyle, zarafetiyle gökyüzüne doğru yükselmeye devam etmekte. İç mekanda sade ve huzurlu bir atmosfer, dış mekanda minareden yükselen Ezan-ı Muhammedi ile buluştuğunda bir müminin kişisel ve gayretiyle ortaya koymuş olduğu iradesi bu Cami-i Şerif'in atmosferini çok çok daha kıymetli hale getirmiş durumda. Tarih sahnesinde yüzyıllardır varlığını koruyan Kadın Cami-i Şerifi, kadınlarımızın toplum içerisindeki yerinin hakikatini, varlığının ne kadar huzurlu bir unsur olduğunu yüzyıllardır yine ifade ettiğimiz gibi haykırmaya devam etmekte. Tarih boyunca Yayçe'nin geçirdiği savaşlar ve toplumsal değişimler birçok tarihi yapıyı olduğu gibi Kadın Cami-i Şerifini de etkiledi efendim. Zaman içinde uğradığı tahribatlar ve bazı dönemlerde varlığını büyük ölçüde kaybetmesine sebep olan menfi haller sebebiyle Cami-i Şerif işlevini yitirmiş durumda. Ama biliyoruz ki ayağa kalkacak. Burada var olduğunu bilmek bile kıyamete kadar burada onun var olduğunu hissedebilmemizi gerektirmeli efendim. Bir dönemler Cami-i Şerif olarak kullanılan yapılar kıyamete kadar o işlevi gönül dünyamızda yürütmeye devam eder. Ve gönül dünyamızdaki bu yerini asli hüviyetine kavuşturabilecek şekilde de bize bir vazife yükler efendim. Bu vazifeyle birlikte yeniden bu güzel mekanları ayağa kaldırmak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir emek harcamakta. Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA ve özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Diyanet Vakfı tarafından yürütülen çalışmalarla bu Cami-i Şerifler yeniden ayağa kalkıp din-i mübini İslam'a, ümmeti Muhammed'e hizmet etmeye devam edecektir. Yayçe'den, Kadın Cami-i Şerifinden hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Allah'a emanet olun.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey hakikati arayan kişi, ağzını bağla. Çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü bunlar hakikat alemi için birer göz bağıdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan kolektif bir eser. Bugünün dünyasında ebeveyn olmak. İnsanın hem dünya hayatındaki hem de kendi hakikat yolculuğundaki en güvenilir limanı ailedir. Şahsiyet oluşumu evvela ailede şekillenir. Aile, her bireyin ilk mektebi, ilk sosyal çevresi ve ilk terbiye ortamıdır. Dolayısıyla toplumsal yaşamın temelleri ilk önce ailede atılır. İnsanlık tarihinin en kadim rollerinden biridir ebeveynlik. Ve bu kurum bugün belki de hiç olmadığı kadar karmaşık bir denklemle karşı karşıya. Geleneksel yöntemlerin modern hayatın dinamikleri ve etkenleri karşısında bazen yetersiz kalıyor gibi hissedildiği, bilginin ve uyaranın arttığı, belirsizliğin ve bilgi kirliliğinin iç içe geçtiği bir çağda çocuk büyütmek gerçekten zor bir süreç ve uyum sanatı haline gelmiş durumda. Fakat şu da unutulmamalı ki, gelenekten ilham alınarak ve değişen dönüşen dinamikleri de bilerek yürütülen bir sürecin takibi, sevgi, saygı, merhamet ve dini bir bilincin merkezinde şekillenen bir ebeveynlik imkansız da değil. Sadece bu zamanın ruhunu iyi okuyabilmek ve ona göre adım atabilmek çok önemli. Zira günümüz toplumunda yaşanan değişimler, çalışma hayatındaki değişiklikler, evde anne babaya yüklenen sorumlulukların artması, çocukların eğitim süreçleri ve bilhassa da modern dünyanın getirdiği dijital ve teknolojik ilerlemeler, ebeveynin sorumluluklarını farklı bir boyuta taşımış görünüyor. Bu dönüşüm artık bizleri geleneksel yöntemlerde de bazı değişiklikler yapmaya itebilir. Bugünkü konuğumuz olan Bugünün Dünyasında Ebeveyn Olmak adlı çalışma bu meseleye pek çok yönden katkı sağlıyor. Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği aile hakkındaki seminerlere katkı sunan katılımcıların kaleme aldığı makalelerden oluşan bu eserde günümüz ebeveynlerine Hazreti Muhammed'den davranış modelleri, modern dünyada ebeveynlik, çocukla sağlıklı iletişim nasıl kurulur, ebeveyn ve çocuk arasındaki sınırlar, ebeveynlerde öfke kontrolü ve çocuk merkezli aile olmak başlıkları yer alıyor. Uzman psikologlar ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bu çalışma, tüm anne babalara bir başvuru kaynağı olmayı amaçlıyor. Sağlıklı ve mutlu bir aile kurmak, aile içinde nitelikli iletişim yolları, çocukların ruh ve beden sağlığı içinde yetişebilmeleri ve sağlıklı toplumsal yapının inşası için ailede gerekli olan huzur ve mutluluğun yolları gibi konulara açıklık getirmek istiyor. Bunun içinde insan psikolojisi, çocuk psikolojisi, insan ilişkileri gibi güncel disiplinleri olduğu kadar, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatı, söz ve uygulamaları başta olmak üzere dini ve geleneksel öğretileri de referans olarak kullanan bir çalışma. Bu hususta gayet başarılı, faydalı ve dop dolu bir eser olarak anne babaların istifade edeceğini düşündüğüm bu çalışmanın arka kapağında şu ifadeler yer alıyor. Bu eser, dünyaya atılan ilk bakış ve ilk adım süreçlerinden ergenliğe uzanan dönemde çocuklarına eşlik eden anne babalara rehberlik etmek üzere hazırlanmış kapsamlı bir çalışma. Uzman psikologlar ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan bu çalışmada aile içi ilişkiler, ebeveyn tutumları, değerler aktarımı ve sağlıklı iletişimin temel unsurları ele alınmaktadır. Ayrıca İslam'ın aile anlayışı ve Peygamber Efendimizin örnekliği günümüz ebeveynlerine yol gösteren bir kaynak olarak okuyucuya sunulmaktadır. Kıymetli dinleyenler, bugünkü konuğumuz Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Bugünün Dünyasında Ebeveyn Olmak isimli kolektif eserdi. Bu kıymetli çalışmanın sağlıklı bireyler, huzurlu yuvalar, aile içi iletişim ve toplumsal huzurun inşasına katkı sunması açısından istifadeye medar olması dilekleriyle herkese bereketli ve keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımız ve dergilerimiz refakatinde yapacağımız daha nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

seni sırçadır kırmayasın. Sırça kırılır ise bütün olası değil.

0: Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensar'dan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu.
0: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim Peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
2: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık?
3: Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
4: Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al. Sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur. Öğrettiklerini hızlı kavrar.
5: Bundan sonra Medine'de değil insanlara, yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur.
0: 33. bölüm.
1: Medine'nin nüfusunu oluşturan iki grup vardı. Araplar ve Yahudiler. Yahudiler kutsal kitaplarındaki bilgilerden hareketle yeni bir peygamber geleceğini bilirler ama bunun kendilerinden çıkacağını söylerlerdi. Hatta Evs ve Hazreç kabilesine pek çok kere son peygamberin gelişiyle güçlerinin artacağını ve böylece onlar üzerine hakim duruma geleceklerini söylemişlerdi. Son peygamberin Arapların arasından çıkması Yahudilerin kabul edebileceği bir şey değildi. Çünkü kendilerinin üstün ırk olduğunu düşünürlerdi. Abdullah bin Selam Medine Yahudilerinin ileri gelenlerindendi. Asıl adı Husayn idi. Babası ve dedesi gibi kendi de alimdi. Bir gün bilgisine güvendiği babasına şöyle bir soru sordu.
6: Baba, Tevrat'ta geçen son peygamber hakkında ne düşünüyorsun? Gelmesi yakın mıdır?
7: Evet. Artık ortaya çıkma vakti geldi.
6: Peki gelince ne olacak?
7: Bu nasıl soru Husayn? Ne olacak? Tabii ki İsrailoğulları dünyaya hükmedecek gücü kazanacak.
6: Peki ya İsrailoğullarından çıkmazsa?
7: İbrahim peygamberden bu yana tüm peygamberler İshak oğullarından çıkmıştır. Bu da öyle olacak. Olmazsa peygamber değildir. İnanma.
1: Abdullah bin Selam aldığı cevaptan tatmin olmamıştı. Kısa bir süre sonra peygamberimiz Medine'ye hicret etti. Onun gelişini duyduğunda Abdullah'ın yüreğine bir heyecan düştü. Bir an evvel gidip onu görmeliydi. Düşündüğü gibi de yaptı. Peygamberimizin yanına gitti, ona birkaç soru sorduktan sonra Müslüman oldu. Resulullah Yahudilerle ilişkilerini düzenlemek istediğinde Abdullah bin Selam'dan yardım istedi. Abdullah şöyle dedi.
6: Ya Resulallah, benim kavmimi görsen hayrete düşersin. İşlerine gelmediği zaman yalan söylemekten de iftira etmekten de çekinmezler. Şimdi gelsinler, Müslüman olduğumu öğrensinler, bak nasıl hakaret ediyorlar. Ben gizleneyim, sen önce beni onlardan sor, sonra ortaya çıkayım.
1: Peygamberimiz onun dediği gibi yaptı. Gelen Yahudileri topladıktan sonra onlara, aranızda bulunan Husayn bin Selam nasıl bir adamdır diye sordu. Husayn ismini Abdullah diye değiştiren Resulullah'tı. Yahudi bilginleri şöyle cevap verdiler.
8: O bizim alimlerimizdendir. Babası da dedesi de alimdir. Kavmimiz içinde hayırlı, itibarlı insanlardır.
1: Peygamberimiz, peki onun Müslüman olduğunu söylesem ne dersiniz? Dedi.
9: Böyle bir şey olamaz.
10: İnanmıyorum.
11: Bu mümkün değil. Mümkün değil
9: bu. Şu nasıl olur da öyle bir aileden gelip de dinini bırakır? Ey kavmim, işte buradayım.
12: İşte geliyor.
13: Bunu nasıl yapmış?
6: Şimdi bana söyleyin. İçinizde Allah'ın kitabı olan Tevrat'ı en iyi bilen kimdir?
9: Ataların ve sensin.
12: Aramızda bu konuda en bilgili olanlar sizlersiniz.
6: Öyleyse sözümü iyi dinleyin. Tevrat'ta bahsedilen son peygamber burada, yanımdadır. Ey Yahudiler, Allah'tan korkun, size geleni kabul edin. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
10: Sen aramızda en bilgilimizken nasıl dinini terk edersin? Nasıl böyle söylersin?
6: Bildiğim için söylüyorum işte. Bizim kitabımızda geleceği söylenen peygamber bu zattır.
10: Hayır, bunu kabul edemeyiz.
12: Böyle bir şey olamaz.
6: Bakın, Resulullah Medine'ye geldiğinde onu görmek için insanların arasına karıştım. Resulullah'ın yüzünü görünce anladım ki onun yüzü yalancı yüzü değildir. Gelin iman edin, bu nimetten mahrum olmayın.
8: Biz sana kavmimizin en şereflisi, en hayırlısı derdik.
10: Meğer en şerlisiymişsin.
13: Sözlerine güvenirdik, meğer aklın katmış.
8: Bundan sonra yanımızda itibarın yok.
6: Ya Resulallah, İşlerine gelmeyince neler diyeceklerini size söylemiştim. İşte dediğim çıktı.
1: Yahudiler hışımla evi terk ettiler. Abdullah bin Selam ve ailesi ise Müslümanlığa canı gönülden bağlandı ve ölene kadar Müslüman olarak kaldı. Yahudiler kendi aralarında sürekli bu meseleyi tartışıyorlar, yeni gelen din üzerine konuşuyorlardı.
14: Ne dersin, bu o mu?
15: Evet, vallahi o.
14: Onun olduğundan emin misin?
15: Eminim.
14: Onunla ilgili ne hissediyorsun?
15: Vallahi eski halimde kalacağım. Nefsimde ancak ona düşmanlık uyandı. Başka bir şey değil.
16: Size haberlerim var. Arapların peygamberini gördüm.
13: Arapların peygamberi mi? Bekledikleri adam gelmiş demek.
17: Nasıl biriydi anlatsana.
13: Bir köle olduğunu unutma. Ben sana söz hakkı vermedim.
16: Selman, iyi misin? Canın çok acıdı mı?
17: İyiyim, sağ ol.
16: Yüzünde hala onun parmaklarının izi var. Neden bu kadar sinirlendi anlamadım.
17: Yahudiler bu peygamberin kendilerinden çıkacağını zannediyorlardı. Arapların kendilerine üstünlük sağlaması fikrine tahammül edemiyorlar.
16: Sen böyle şeyleri nereden biliyorsun?
17: Benim hayatım bunu aramakla geçti çocuğum.
16: Neyi anlayamadım?
17: Yüce Yaratıcı'nın bize ne söylemek istediğini anlamakla geçti benim ömrüm.
16: Bana anlatır mısın hikayeni?
17: Uzun bir hikaye. Dayanabilecek misin?
16: Elbette.
17: Peki. Ben İsfahan'da doğdum. Fars diyarında. Babam bulunduğumuz yerin ileri gelen adamlarındandı. Babamın dünyada benden daha fazla sevdiği kimse yoktu. Sevgisinden dolayı beni yanından hiç ayırmak istemezdi. Biz mecusiydik.
16: Mecusilik nedir?
17: Yani ateşe tapardık. Hiç sönmesine izin vermediğimiz bir ateşimiz vardı. Buraya bakma görevini de ben üstlenmiştim. Babamın büyük bir çiftliği vardı. Kendisi bir gün başka bir işi olduğundan beni çiftliğe gönderdi. Sakın ola oyalanma, yoksa merak ederim diye de sıkı sıkı tembihledi. Yola çıktım. Yolda Hristiyanlara ait bir kiliseye rastladım. İçeride ibadet eden Hristiyanların seslerini duyuyordum. Ne yaptıklarını merak ettim. Yaptıklarını seyrettim. İbadetleri çok hoşuma gitti.
16: Ben hiç kilise görmedim. Nasıl bir yer?
17: Büyük bir yer. İçine onlarca insan sığabilir.
16: Görmek isterdim. Sonra ne oldu?
17: Onların ibadetlerini görünce bunların inandıkları şey bizim dinimizden daha iyi diye düşündüm. Dinleriyle ilgili bilgi aldım. Eve gidişim gecikmişti. Babam telaşlanmış. Neden geciktiğimi sordu. Ben de olanları anlattım. Babam, o dinde hayır yoktur, senin atalarının dini ondan daha hayırlıdır dedi. Ben ısrar edince kiliseye tekrar gideceğimden korktu ve beni yalnız başıma dışarı çıkarmamaya başladı.
16: Senin kaçmandan mı korkuyordu?
17: Sanırım. Ben de evimizdeki hizmetçilerden birini kiliseye gönderdim. Hristiyanlığın merkezinin Şam olduğunu öğrenmiştim. Onlardan Şam'a gidecekleri zaman bana haber vermelerini istedim. Onlar da Hristiyan tüccarlardan oluşan bir kafilenin Şam'a gideceğini söylemişler. Ben de bir fırsatını bulup evden çıkarak onların yanına gittim. Birlikte Şam'a hareket ettik.
16: Buna nasıl cesaret ettin?
17: Gerçekliğinin ne olduğunu öğrenmem gerekiyordu.
16: Şam'da ne yaptın peki?
17: Oradaki en büyük din aliminin kim olduğunu sordum. Beni bir psikoposla tanıştırdılar. Ona bu dine girmeyi ve yanında Hristiyanlığı öğrenmeyi istediğimi söyledim. Kabul etti. Yanında yaşamaya başladım. Rahip iyi bir insan değildi. Onun davranışları beni bu dinden soğutuyordu. Çünkü insanları sadaka vermeye teşvik ediyor, gelen paraları kendisi için saklıyordu. Derken adam öldü. Cemaati onu defnetmek için toplandılar. Onlara adamın yaptıklarını anlatmadan edemedim. Önce bana inanmadılar tabii. Ben de onlara sadaka paralarını biriktirdiği 7 küp dolusu altını gösterdim. Bunun üzerine o kadar sinirlendiler ki adamın cenazesini bile gömmediler.
16: 7 küp dolusu altın mı? Ne kadar çok para biriktirmiş.
17: Evet, maalesef. Sonra onun yerine bir rahip geldi. Bu adam gerçekten samimi bir Hristiyandı. Gece gündüz ibadet ederdi. Allah'tan korkardı. Onu çok sevmiştim. Hatta daha önce onu sevdiğim kadar kimseyi sevmemiştim. Sonra bu zat da ölüm döşeğine düştü. Ondan sonra kimin yanına gideceğimi bilmiyordum. Senden sonra kimin yanına gitmemi bana tavsiye edersin, ne yapmamı emredersin diye sordum. Bana, vallahi bugün yeryüzündeki insanlar arasında sana tavsiye edebileceğim kimse kalmadı. Ama ahir zaman peygamberinin gelmesi çok yakınlaşmış. Gölgesi üzerimize düşmüştür dedi.
16: Peki o peygamberin özelliklerini de söyledi mi?
17: Evet, sen az önce gelen peygamberden bahsederken heyecanlanmamın sebebi buydu.
16: Onun özellikleri neymiş peki? Bana da söyler misin?
17: Rahibin dediğine göre o peygamber İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine gönderilecekmiş. Kendisi Arap topraklarında ortaya çıkacak 2 karataşlık arasındaki hurma bahçelerinin bulunduğu bir şehre hicret edecekmiş.
16: Aa, burasını tarif ediyor sanki. Medine öyle değil midir?
17: Evet, bence de burası.
16: Diğer özellikleri neymiş?
17: Sonra bana dedi ki, o hediyeleri kabul edermiş ancak sadaka olarak verilen malı asla kendisi yemez, ailesine de yedirmezmiş. Sırtında peygamberlik mührü varmış.
16: Peygamberlik mührü de nedir?
17: Bir çeşit ben. Sırtında bir ben olması gerekiyormuş.
16: Anladım.
17: O rahip bana eğer gücün yeterse o diyara git diye tavsiyede bulunmuştu.
16: Sen de bu yüzden mi buraya geldin?
17: Yok, hayır. Buraya gelişimin hikayesi daha başka.
16: Nasıl oldu da buraya köle olarak geldin peki? Anlattıklarına göre zengin bir adammışsın.
17: Öyleydim. Yola çıktığımda bir kafileye rastladım. Onlara belli bir ücret karşılığında beni istediğim yere götürmelerini teklif ettim. Kabul ettiler. Ücretlerini verdim. Sonra buraya yaklaştığımızda beni bağlayıp bir köle gibi şu Yahudi'ye sattılar.
16: İnanamıyorum. Hem paranı alıp hem de seni köle olarak mı sattılar? Ne kadar acımasızlar.
17: Ya, babamın evinde bir dediğim iki edilmezdi. Şimdi ise bir adamın kölesiyim. Yaşamım tamamen onun ellerinde. Ama ne oldu biliyor musun? Sahibim olan adam beni buraya getirdiğinde aynı tarifteki gibi bir manzarayla karşılaştım. 2 karataşlık arasındaki hurma bahçeleriyle dolu bir şehir. Bunu görünce aradığım yerin burası olabileceğini düşündüm ve belki de Allah'ın beni buraya göndermesinin bir hikmeti vardır diye sabrettim. Ta ki sen gelip bu haberi verinceye dek.
16: Hayat hikayenden çok etkilendim. Ben de senin yaptığını yapabilir miydim bilmiyorum. Çok cesurmuşsun.
17: Sen de cesur bir çocuksun. Ama umarım benimki gibi bir macera yaşamazsın.
16: Aslında bahsettiğimiz kişi, yani peygamber olduğunu söyleyen geleli bayağı olmuş, ben bugün gördüm.
17: Evet, öyleymiş. Benim de geç haberim oldu.
16: Peki onu görmeye gidecek misin?
17: Elbette. İlk fırsattı hem de.
16: Ben de seninle gelebilir miyim?
17: Olur. Ama sahibimize hissettirmeden gitmemiz lazım.
16: Ben evden giriş ve çıkış saatlerine dikkat ederim. Yarın çarşıda işi var. Sana haber veririm.
17: Peki. Anlaştık.
1: Selma'nın heyecanı peygamberimizi görene kadar geçmeyecekti.
18: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.
0: Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

yerlerinden güç bela alınan izinler ve çalışmak için tarlaya gidilen tatiller. Bunlar bundan daha fazlasını görmemiş çocuklar için neşeli yolculuklar sayılır. Ancak anneler ve babalar için buruk bir sevinç, özlem ve hüzün dolu yaz hikayeleridir. Yoksulluk ve bir parça umut insana neler yaptırmaz ki? Yaşadığı topraklardan, tırmandığı ağaçlardan, içtiği soğuk sulardan, geçtiği patika yollardan koparıverir. Hatta yoksulluk ve umut insanı öyle bir hale getirir ki çocuk yaşta çocukluğundan vazgeçirir. İşte köyden kente göçmüş bir neslin vazgeçtiği şey de budur. Kendi çocuklukları. Ne hikayeleri anlatılmış ne de gözyaşları silinmiş. Görmezden gelinmişler, şimdinin dedeleri ve nineleri. En zorunu yaşamışlar. Ne köyde tutunacak, geçim sağlayacak durumları olmuş, ne de gittikleri büyük şehirlerde onlara kucak açacak birileri. Kırık dökük pencereli, derme çatma gecekondularda geçmiş gençlik günleri. Akan çatıya salça tenekesi, delinen ayakkabıya karton parçası koymuşlar. Bir tahta beşikle, bir eski ceketle çocuklarını büyütüp okutmuşlar. Kendileri pek indirememiş duvarlara astıkları Kur'anları, ama evlatlarını da Kur'ansız bırakmamışlar. Onca zorluğa rağmen ne bayramlarda yeni elbisesiz ne de camilerde Elif Bey'siz koymuşlar. En ağır işlerde çalışmış yine de yılmamışlar. Yetmemiş yazları da köye baba ocağına koşmuşlar. Tarla tapan ne varsa elde kalan satıp savmamış, ekmiş, biçmiş ve toplamışlar. Ne büyük şehirlerin ışıklarına aldanmışlar, ne de geldikleri toprakları unutmuşlar. Kolay mı unutmak, kolay mı vazgeçmek zorunda kaldıkları çocukluklarından ayrı kalmak? Köylerinde bıraktıkları o güzel anıları hala bekliyor onları. En son tırmandıkları ağaçların tepelerinde, gölgelere bıraktıkları tahta atlarının üzerlerinde ve kana kana su içtikleri köy çeşmelerinde. Onun için her fırsatta gitmek geliyor içlerinden. Dişlerinden ve tırnaklarından artırdıklarıyla bir ev dikmek ve o evden kendi çocukluklarını seyretmek istiyorlar içten içe. Koşarken ve gülerken görmek istiyorlar kendilerini yine. Uzun zamandır göremedikleri merhameti göstermek istiyorlar kendilerine. Bir çocuğa merhamet etmekle bir yaşlıya merhamet etmek aynı şey aslında. Çünkü ikisi de buna en çok ihtiyaç duydukları çağlarında.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi. Yaşıyor. Şu an senin beldende, Mekke'de.
1: Kim peki?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
2: Evet. O Ahmet.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
0: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
2: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
3: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş, ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
4: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
5: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
4: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
5: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
4: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
5: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
4: Söyle Talha, neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
5: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra, ben öyle bir söz biliyorum ki, herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse, o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
4: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
5: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
4: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
5: Evet, hem de çok.
4: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
5: Nasıl? Nasıl olacak bu?
4: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
5: Biliyor musun?
4: Evet.
5: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
4: Çünkü o söz Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
5: Demek öyle.
4: Evet.
5: Nedir o söz ya Ömer?
4: Kelime-i tevhid.
5: La ilahe illallah.
4: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
5: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdin. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
4: Amin Talha, amin.

sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Mu'in, Ya Mu'in, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben
sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir.
sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir.
Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İster yavaş gitsin, ister acele. Arayan sonunda aradığını bulur. Ey hak yoluna revan olan kişi, isteğine iki elinle sımsıkı sarıl. Çünkü istek senin için iyi bir kılavuzdur. Topal da olsan, sakat da olsan ona yönel. Onun yolunda ol, onu ara. Yani Allah'ı. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen her tarafta o hakikat padişahının feyz kokusunu almaya çalışarak. Bu arayış seni yorsa da Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Umutsuzluğa düşme. Arayan elbette aradığını bulur.

mücrim günahkârım şeha. Ya Rabbena bağfirlena. İhsanı kıl eyle ata. Ya Rabbena bağfirlena. Sensin bizim ilahımız, İki cihan penahımız, arttı cürmü günahımız.

kahharısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, mağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru vuhş suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, mağfir lena. Bakma şahım noksanıma. Cürmü büyük isyanıma. Verme halel iyi.

derdime derman yine sensin. Biçare olan canıma canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tavım. Merhem urucu yâreme lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer, sinemi ol merdümi çeşmin. Dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmnak. Bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. Yine sensin.

0: Hayat bu. Hayat bu. Bazen güneşli, bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen baveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
2: De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi. Bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. De ki, eğer ben Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi Allah'a has kılarak sadece ona ibadet ediyorum. Sesimizin ses bulduğu tüm mekanlara selam olsun. Diyanet Radyo'nun birbirinden değerli dinleyicileri, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Uğur Subaşı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dinim İslam adlı eserini kulaklarınıza ulaştırmak için buradayım. Eserimizin içerisinde bugün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kişiliğinden ve örnekliğinden bahsedeceğiz. Programımıza Zümer suresi 39. ayetle başladık. Sevgili dostlar, Hazreti Peygamber her an ve her vesileyle Allah'ı zikrederdi. Otururken, kalkarken, yemek yerken, abdest alırken, elbisesini giyinirken. Peygamber Efendimizin Allah'a olan sevgisi her şeyden üstündü. Tek dostu olarak Allah'ı kabul eder, Allah sevgisinden dolayı sabahlara kadar namaz kılardı. O kadar ki bazen kıyamda durmaktan ayakları şişti.